0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medyadan faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için

0: kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve Karşısı Eski Esat Orhan.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 = 9 metredir.

0: να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14.000 farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
5: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
4: İstanbul'dan kalkış saatleri
5: 12, 16.30 ve 22.
4: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
6: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
7: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
6: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
7: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
6: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
7: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
6: Bizde yok yok.
7: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
6: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
8: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
9: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
10: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
11: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
10: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
11: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

Güne dair en sevdiğiniz şarkıları sizlerle buluşturabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü 120 dakika yakın buradaydım değerli dinleyenler. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar efendim. Yarın yeniden en iyi şarkılarla salı gününde tekrar buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

0: Gidersen kavuşursun onları, kavuşursun onları. Çok ileri gidersen kavuşursun onları, kavuşursun onları.
1: Ole adam görmedim aradım buraları, aradım buralar. Ole adam görmedim aradım buraları, aradım buraları.
0: Şey göreceğim sana.

0: Yaşım da anno zilli koca karı, o zilli koca karı. Ya çekil git karşımdan, o zilli koca karı, o zilli koca karı.
1: Uşak vururum seni, bacakların yok karı, bacakların yok karı. Yatırırım uşak seni, bacakların yok karı, bacakların yok karı.
0: Neden rastladı bana bu deli dul karı, bu deli dul karı. Neden rastladı bana bu deli dul karı, bu deli dul karı.
1: Bana emsal değilsin boyun yarı dur yarı, boyun yarı dur yarı. Bana emsal değilsin boyun yarı dur yarı, boyun yarı dur yarı.
0: Bak pişman olacaksın bir atlasam yok karı, bir atlasam yok karı. Bak pişman olacaksın bir atlasam yok karı, bir atlasam yok karı.
1: Ben kaldırayım seni, taktım sana kukarı, taktım sana kukarı. Ben kaldırayım seni, taktım sana kukarı, taktım sana kukarı.
0: Nenem mi verdi saat çiçekli fustanları, çiçekli fustanlar. Nenem mi verdi saat çiçekli fustanları, çiçekli fustanları.
1: Peye dururum sana bu kadar destanları, bu kadar destanları. Ben ye dururum sana bu kadar destanları, bu kadar destanları.
0: Ben lan baş edemedi şairun ustaları, şairun ustalar. Ben lan baş edemedi şairun ustaları, şairun ustaları.
1: Olayım türkülere de Fatime postaları, olayım türkülere Fatime postaları da.

0: çok bulma şu havaları, bulma şu havalar. Ha bu izleyenlere deme şu yalanları, deme şu yalanlar. Yedireceğim sana ha bu ekabilleri, bu ekabiller. Kızma ba Fadime.
1: Derim sana bir türkü, türkünün yağızına çıkarır çarukları. Sokarım ağızına, sokarım ağızına. Çıkarır çarukumu da sokarım.
2: Ev almak isteyenlere...

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın.

0: bir öğrenciyim. Okulda olmadığım günler Gülten Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesrinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.

0: Hayır, ben şeyi merak ediyorum. Sevgili dostlarım, bu zamana kadar böyle, bu kadar böyle sıcak oldu mu? Yani pardon, yanlış yere girme, yanlış müziğe girme Gürkan. Acayip bir nem var. Acayip. Dün çok zor geçti. Yani dün hepimiz için zor geçti. Özellikle dün. Dün gece zor geçti. Dün iki tane düğün vardı. İki düğüne gittik. Ama düğünlerin de tadına varamadık. Yani öyle bir sıcak, öyle bir sıcak, öyle bir sıcak, öyle bir nem. Yok böyle bir şey ve devam ediyor. Yani şu anda 26 derece. Sıcaklığın dışında bizi mahveden nem. Nem. %90'larda nem olur mu ya? Böyle bir şey olur mu? Böyle bir havadan sesleniyoruz sizlere. Yine böyle birkaç gün boyunca maalesef böyle olacak hava sevgili dostlar. Hatta daha da sıcak olacak. Bakalım ne kadar sıcak olacak. Yanıyoruz. Hollanda'da dinleyenler, Almanya'da dinleyenler, biz de yansak diyorlardır. Yanın siz de. Size ne yollayalım? Üfürelim. Aman artık bıktık. Havalar nasıl olursa olsun. Önemli olan bizim havamız iyi olsun. Yani önemli olan bizim havamız güzel olsun dedim. Bak konuşurken, anlatırken terledim ben, yemin ederim. Vallahi anlatırken terledim. Haydi bakalım, günaydınlar olsun, güzel bir hafta olsun. Kalimero, Adem Ömer, günaydın, iyi haftalar Gürkan demiş. Günaydın Adem abi. Burak Molla kardeşime günaydınlar. Kalfa Pastanesi'ne günaydınlar. Tatlı yiyip tatlı konuşturan pastaneye. Günaydın. Evet. Ahmet Ali'ye günaydınlar. Tüm ekibe günaydınlar. Özkan abiye günaydınlar. Kuşlar gibi yeni bir haftadan, yeni bir günden neşemiz bol, terapimiz güzel olsun. Kolay gelsin tüm herkese, selamlar demiş Gürdan Salih. Selam dostum. Nermin Beyhan ablam günaydın, iyi yayınlar dilerim. Gürkan kardeş hayırlı hafta olur inşallah demiş Nermin abla. Günaydınlar. Gökhan Karahali günaydın. Beter nasılsın demiş. Neredesin bu ortam sen? He? İki gündür günaydın ablam. Güzel bir hafta diliyorum. Mevlid kandilimiz mübarek olsun demiş Aynur ablam. Günaydınlar Aynur ablacığım. Bu akşam Mevlid kandili. Mevlid kandilimiz mübarek olsun. Gürdan Sali, yeni bir haftadan, yeni bir günden neşemiz bol. Pardon, onu aktardım. Zülfiye Yılmaz. Günaydın. Turan abi. Günaydın Gürkan, kolay gelsin, tarafından olsun demiş. Turan abim dün onlar için de çok zor geçti. Onlar da salonun bir köşesinde, spotların altında, ışıkların altında onların şarkı söylediği yer acayip sıcaktı. Yani hakikaten çok acayip bir şeydi. Hani insan saatlerce saunada kalabilir mi? Hamamda kalabilir mi? Öyle. Biz dün Liman Event'e gittik önce. Görüneceğine de düğün vardı Esra'yı. Dünya evine girdi Esra. Orası da sıcaktı ama orası en azından açık bir ortamdı. Çok da fazla terledik ama. Fakat Royal Palace bambaşka bir sıcaktı. Bütün camlar her yer açık olmasına rağmen. Acayip bir sıcak vardı. İnsan durduğu yerde yanıyordu. Yemin ederim sandalyeye oturdum. Kıçım sandalyeye yapışmış. Kalktım, pantolonum kıçıma yapışmış. Ayıptır söylemesi. Böyle çekileceğim pantolonu çekiledim böyle. Yani tenimle bir olmuş pantolon. O derece bir sıcak. Zaten burada olanlar biliyorlar. Bilmeyenlere anlatmak istiyorum. Ne kadar bir sıcak, ne kadar nasıl bir nem olduğunu. Bilmeyenlere anlatmak istedim. Yurt dışındakilere. Şaban Ömer. Şaban beni şeyde etiketlemiş. Instagram'da. Dur bakayım nasıl fotoğrafmış bu. Yan bakmış mı çok Şaban. Haşim yine maymun gibi çıkmış. Nay. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Direkt bastım. Günaydın. Paşalı dostuma günaydınlar. Rukiye Hanım'a günaydınlar. Gönlünüzce güzel bir hafta dileyim de günaydın. Kız Hanım uzun umutlu sabahlar olsun. Hayırlı işler, neşeli programlar diyorum demiş Açı ablama günaydınlar. Günaydınlar. Özcan günaydın. Stun Afro'ya günaydınlar. Sizin orası serin olursa geleyim oradan yapayım ben program, alayım benim gezici sistemi. Oradan yapayım program. Yok. Bu nedir? Bu nasıl sıcak? Stonafro'ya gidin. Arabanızın içini dışını yıkatırın Stonafro'da. Köpü köpe yıkasınlar. Havada sıcak. Tak diye kuruyor zaten hemen araba. Hemen lastiklerken kuruyorlar. İşlerinizden alsınlar. Evinizden alsınlar arabayı. Stonafro temizlesin sevgili dostlarım. Instagram'da Stonafro olarak bulun. Takip edin. Stonafro Instagram. Instagram Stonafro. 20 euro arabanın içini ve dışını temizleme. Stonafro. 10 derece. Oh. 10 derece olsa da Hollanda şu anda 10 derece. Gürdal göndermiş. 10 derece olsa da kışlıkları giysek. Of. Ay dayanamıyorum artık bu sıcağa. Her yerime bütün elbiselerim, urbalarım, donlarım, onların kıçıma başım her yerime yapışıyor. Bu nedir be? Buradayım ben. Nerede olacağım demiş Gökhan Karay. Neredesin? Nasıl buradasın? Çok oynamışsın Ayşem gene demiş Ahmet Osman. Kim diyor onu be? Mahmet. Pantolonların içindeyim diyor Gökhan Karali. Vuruk musun sen Bartlim? He? Sen vuruk musun? Kuşlar gibi ikimiz bir. Yılmaz abi günaydınlar. Bulgaristan'a günaydınlar. Kırcaali'ye günaydınlar. Askerden bir geldim. Biz 80 boyum var. Kızlar bana bakarken pencereden düşüyorlar. Tabii.
1: Askerden bir geldim. 1.80 boyum var. Düğmecimin de benden ışık çıkıyor. Yok böyle bir ışık bulur.

Tansiyonum 9'dan 7,5. Açsan kollarına sanki ne olacak? Sanma ki her gün, o yüzden gibi saracağım. Tuzlu kaşar yiyorum. Kırıçınya'yla beraber sabahleyin tansiyonumu açtım şimdi. Düşük tansiyon çok düşüyor. Gel sen ol benden yana. Gene abi cevizin altında yaparsın programı. Oranın arada seni de ıslatırız demiş Özcan. Püskürtürün arada bana da. Cevizin yaprağı yaprağından arasında. Gürkan ıslatırlar. Cevizin

Ayşe abla, Nurten abi günaydın. Soyun çırılçıplak zaten gören yok demiş Halil. Çıkar donunu yapışmayacak o zaman demiş Nebi Cebiş Hüseyin Agam. Cahil cahil konuşmasanız abi. Nasıl oturacağım? Kıçım bu sefer masaya yapışacak abi. Bu sefer kalkmak için isteyeceğim, kalkamayacağım. Ter her yerimden.

0: Sevdam. Çenen tutulsun senin.
1: Süper oğlum şarkı.
0: Çenen tutulsun Sevda. Röportajımı bölüyorsun.
1: Tutul bakayım.
0: Düşmanların çenesi tutulsun.

0: Çenen tat olsun. Seda. Çenen tat olsun.
1: Gökhan. Başlayacağım şimdi bak sana. Saydırma. Tak tak tak tak tak tak tak tak diye bak başlayacağım saydırma sana şimdi. Ha? Dikkat et kendine. Başlayacağım şimdi saydırma sana. Bülent Ersoy gibi. Bülent Ersoy dinleyiciye ne yapmış dün gece itibariyle duydunuz mu dinleyiciye ne demiş? Dinleteyim mi onu size ne demiş? Bak. Dinleyin şuradan.
2: Ölünün körü. Hastasına çıktım ben buraya. Bir saygıdan ne anlarsınız be? He? Saygımdan çıktım buraya. Saat kaçmış. Defol git. Lanet olsun ya. İyilik yaramaz. İnsanlık yaramaz. Olmaz. Direkt ben çıkmıyorum diyeceksin. Olacak mı diyecek? Seyirciye bu saygısızlık mı çıkmam benim? Ha? Siktir ulan orada hadi.
1: Duydunuz mu? Alkışlıyor insanlar. Siktir oradan diyor dinleyiciye. Siktir oradan diyor. İnsanlar da alkışlıyor. Bu ucube hasta çıkmış. Otur evinde moruk. Ucube. Paran mı yok? Dünya kadar paran var diyecek. Niye çıkıyorsun? Zaten şarkı söyleyemiyorsun, yürüyemiyorsun. Allah vermiş cezanı. Şimdi ama yani şöyle bir şey var. Hakikaten bak çok ciddiyim burada. Burada dinleyici terk etsin bakalım orayı. Hiç kimse kalmasın öyle kalsın orada gibi. Totoş gibi kalsın küt gibi orada bakalım. Ne olacak? Yani en büyük suçu dinleyici de siktir git diyor. Ötekiler de alkışlıyor. Çıkmış oraya ucube. Allah'ım yarabbim sen ya.
3: Acımı görür.
1: Allah'ım yarabbim sen ya. Allah billah. Bak şimdi kızdım gene sinirli oldum gene bak. Bir de sıcak zaten çok sıcak. Mermerci Erol. Hoş geldin Erol. Günaydın. Junior'um asistanım günaydın. Bırak kim ne dedi? Doğru demek diyor Ahmet Osman ha?
3: Acımı ne olmuş be? Gibiyim ben aslında.
1: Ben akşam elimi ayağımı kıpırdatamadım be. Sıcaktan sen ne diyesin be? Kolumu kaldıramadım be. Ne oynaması be? Kolumu kaldıramadım.

fındık. Sensin fıstık. Oo, günaydın Gürkan abi, fındık fıstık demiş Emre Semerci. Sensin fıstık, sensin fındık. Günaydın. Biz gariban ırgatlardan da günaydın. İyi haftalar dostum. Tilkiler döndü yine Kürtçü dükkanına demiş İlhan Solis. İlhan'ım günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ne zaman bitecek düğünler? Dün akşam Çiko'la konuştuk. Çiko bana şey hatırladı. Gin tonik. Gin tonik içtik akşam, o sıcakta geberecektim. Ondan sonra dedi toplaşalım dedi. Dedim oraya gidelim, buraya gidelim. Yok dedi, İlhan abim gibi kimse yapamıyor dedi. İlhan abimle toplaşalım bir akşam dedi bir yerde dedi. Dedim İlhan abim gibi kimse yapamıyor. O eski dedim. O dedim benim eski şey dedi bu. İlkan'dan için. Siz dedi beraber olduğunuzda dedi çok da güzel söylüyorsun. Yani şarkıları geçen akşam hiç yaptıramadın dedi. Ben yaptıramadım dedi. Benim torundan çalamadın herhalde. Bilmiyorum yani. Orada bir şey oluyor. İlkan çok güzel yaptırıyor. Düğünler bitsin dedim en kısa zamanda toplanacağız. Ya buralarda bir yerde ya oralarda bir yerde toplanacağız, bir araya geleceğiz. Azıcık bu sıcaklarda gitsin ölüye sıcaktan. İnsan 50 kolunu kaldıracak hali yok sıcaktan. Ölüyorum bura, ölüyorum bura. Bu nem beni çok etkiliyor, sizi etkiliyor mu bilmiyorum. Öldürüyor beni bu nem. Vallahi billahi öldürüyor, vallahi yemin ederim. Nerman ablam günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Nerman Salihoğlu ablama günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Gürdal Gülme. Gürdal Gülme.

Günaydın, nasılsın, iyi misin demiş Erdoğan. Dün programın tekrarını dinliyorum arabada. Sana ne iş yapıyorsun diye sormuşum, cevap vermemişim. Erdal Bayram, ne iş yapıyorsun? Emekliye mi çıktın? Ne iş yapıyorsun?

0: Önümüzdeki hafta cumartesi pazar iki düğün var. Sonra bir hafta bir kenocuk var. Olur o iş bile. Durmuşumuz da almış kızan yeni harmonyo bak neler olacak diyor İlkan. Sayın be. Vay tamam. Acım. Havalarda bir serinlesin. Bu havada hiç gevçezim yok. Her yerim ıslak. Her yerim ıslak dolaşıyor.
1: Bir gece.
0: Allah bile. Her yerimiz ıslak dolaşıyoruz.
1: Durduğun yeri
0: dün damadı bir elleyim dedim. Damattan bir öpüşelim dedim. Anacığım damat sanki damadın üstüne sanki lastik tutmuşsun. Skutun üstüne. İnanmayan Turan abi sorsun. Bak Turan abi dinliyor bizi. Yemin ederim. Mümin Hoca'nın gözleri ters dönmüş. Öleyiz diye bu ne sıcak diyor. Serkan'ın tişörtü sırılsıklam. Turan abinin dili tutulmuş. Vay vay vay ne sıcaktı, vay ne sıcaktı. Vay ne sıcak, vay ne sıcaktı.

Marketler, kaliteli alışveriş için Ufat Market sevgili dostlarım. 1001 çeşit tek adres, 1001 çeşit iki adres Ufat Market, iki adreste Kozlukepir'de ve Kurcalı'da Rıfat Marketler. Rıfat Marketler hem sizi, hem cebinizi, hem müşteriyi, hem kendisine saygısı olan, hem çalışanına olan saygılı olan marketler Kurcalı şubesiyle de fark yaratıyor Rıfat Market. Ne yapayım, işçiyim demiş Erdal. Ne işçisin sen? Nerede çalışıyorsun? Ne işte çalışıyorsun? Ama duvarımdaki günaydın mesajlarını aktarmadın mı bre? Vay! Kaplarını al Gürkan, Nermin Beyhan ablama günaydın, Ahmet Demirci, Mübeccan Mustafa, Melih Kocanov ablam, Sevcan Gürmen ablama günaydınlar, Bariye Topali, Mehmet Şerif, Mehmet Recep, Güner Salih ablam, Ekrem abi, Nurşen abla, Zehra Emir Zekeriye ve o güzel çiçeklere çiçek gibi günaydın, Hüseyin Bircan, Halil Belgin Esin, Halil Nülüfer Hüce Hüseyin, Taner Hasan, Özcan Hasan, Salih Mustafa, Ahmet abi, Ahmet Fatma, Ali İhsan Tanyolu, Yüksel Mümün, İlham Hüsamini BMW Fabrikası'na günaydınlar. Levdebi Hüseyin Aga, Ferru Ali, Melih Ahmetoğlu, Melih Ablam, Cüneyt Sadık. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. Hayırlı bir hafta diliyorum herkese demiş Sinan B. Soft'a, SBS Consulting and Rent-A-Car. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Sinap Semerci İnşaat, inşaat alanında gümrücüne de fark yaratıyorlar. Temelin kazımından tutun da son tuğlaya, son kiremide kadar betonarme binalar, sağlam sağlam binalar. Sinap Semerci İnşaat, dün başlamadılar bu işe. Bu işi uzun yıllardır yapıyorlar, uzun yıllardır inşaat işinde uzman onlar. Ve sevgili dostlarım, Sinap Semerci İnşaat olarak onları Instagram'da bulabilirsiniz. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Sinap Semerci. Ahmet abi günaydın. Ayşe abla günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Yetişemiyor mesajları. Buradan da şuraya, şuradan da şuraya. Buradan da Erdem Kamber günaydın. Gürkan abi nasılsın bakayım demiş. Muhteşem. Muhteşem nasılsın, çok sıcak. Ölüyorum sıcaktan, günaydın kral demiş. Cuhu. Ella cuhu, ella cuhu, ella cuhu. Ella pame cuhu.

0: Günaydın Kırkanay, İlyanlar dedim demiş. Benim abim hoş geldin, günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar. Devletoğlu ailesinden günaydın demiş Devletoğlu. Devletoğlu ailesine günaydınlar. Devletoğlu ailesi büyümeye, gelişmeye devam ediyor. Devletoğlu fark yaratıyor. Devletoğlu şimdi de İskeçe'de, Stoğanusi'de. Stoğanusi'de efendim. Devletoğlu herhangi bir sorunda, problemde her zaman yanınızda. Devletoğlu Stoğanusi 7A'da. İskeçelilerin de hizmetinde. Günaydın Gürkan abi. Tüm dinleyen herkesin Mevlüt Kandili mübarek olsun demiş Ahmet Kayhatip. Ahmet'im günaydınlar. Senin de kandilin hepsi kandili mübarek olsun. Sıcak mı? Ama yukarıları sıcak değildir. Günaydın olsun Gürkan Beyciğim. Niye kapalı bu pazar günü? Sizde büyük marketler, Lidl'lar demiş Leyla Hanım. Aa. Bizde pazar günü her yer kapalı. Ölüyüm desen, su satan yok. Ölüyüm desen. Niye kapalıymış? Niye sizde açık mı? Lidl'lar, Middle'lar, marketler pazar günü. Ekmek yine tuz gibi yaz günü. Rıfat marketlere gitseydiniz. Şükriye marketlere gitseydiniz. Açık mı onlar, açık?
1: Damarda kan bu yürekte iki can, Allah biliyor ki darılamayız. Biz
0: seninle ekmek. Agora Plus'a gitseydiniz. O kadar bağırdı durayım. Agora Plus'larda Tuborg Soda, kutu 6x330ml 2.20. Tuborg Soda limonlu 6x330ml 2.99. Panis Akratias Medium Large Extra Large Stroma Diapers 4.70. Alatini Bisküvi 3x225g 1.80. Alatini Gemista 2x200g 1.5 euro. Melisa Makarna 6 numara 75 lepta. Baby Care Moromandila Sensitive Plus 3x54 tane 1.90. Agora Plus'larda pazar gününe kadar.

olsun dedi Arda. Arda dedi. Köpeğin adı Cookie olsun dedi. Yani bisküvi İngilizce Cookie. Cookie nasıl isim? Cookie olsun mu köpeğin adı? Köpek hep benim kapının önünde. Akşam geldim, sevdim, okşadım onu. Bir parçacık kaşar verdim, yedi. Oo. Suyunu da tazeledim. Bu sabah kalktım gene kapının önünde. Hep oracıkta duruyor. Ondan sonra gene bu sabah ona günaydın dedim, konuştuk işte. Sevdim, okşadım. Ondan sonra bir parçacık kaşar daha verdim. Hep kapının önünde yatıyor. Ama kendi kendine nasıl oynuyor çimlerde bir görseniz. Yalnız terlikleri taşımaya başladı bile. Terliklerle donuyor köpek. Goba goba geliyor. Cookie. Cookie olsun mu adı Cookie? Çok soğuk burası, çok diyor Ahmet, sayın mı? Doğru mu söylüyorsun Ahmet? Bizde açık pazarları da levrek alamadım diyor Leyla Hanım.

Levrek mi alacaktın? Lidl'da da levrek mi var? Pazardan başka bir yer bulamadık, açık. Hadi günaydın, hayırlı programlar olsun demiş Ayla Bayram. Pazar günleri Gürcistan'da tabii ki her yer kapalı. Kaldı ki her türlü bayramlar, argalar icat ediyoruz. O günlerde de kapalı. Biz Avrupalıyız. Ya? Mustafa'cığım, Mehmet, günaydın. Gürkan abicim nasılsın demiş. Bomba. Bomba gibiyim. Sen nasılsın? Yalnız bu sıcak beni mahvetti. Çok çok nem, çok nem, çok sıcak. Hiç huzurum kalmadı fani dünyada. Ay, bu sıcaktan dolayı. Yapıştı canım. Bir daha şimdi bir yere gitmeyeceğim vallahi billahi. Hani büyük laf konuşma, büyük lokma giderler ama akşam yine vır vır vır vır gidelim de gidelim, gidelim de gidelim, gidelim de gidelim, gidelim de gidelim, gidelim de gidelim, gidelim de gidelim, gidelim de gidelim. Beni oynama kaldırmayın, benim bacağım ağrıyor, benim belim ağrıyor, benim kolum ağrıyor. En sonunda saat 1'de gitmiş, dikilmiş kapıyı arabanın yanına. Bana telefon ediyor, çabuk gel, çabuk gel. Daha 1'de ben yeni açıldım. Bıra vallahi billahi kaldırdı beni düğünden, saat 1'de götürdü ya bıra. Yemin ederim size. Allah'ım yarabbim, Allah'ım yarabbim ya. Allah'ım yarabbim ya.

Dün çok sıcaktı ama bugün daha güzel hava. Gerçekten hani gece tütün kırarken terlerdim diyor Ahmet. Çok sıcak bu Ahmet'im be ya. Dün, inşallah bugün dünkü kadar sıcak olmaz. Yani sıcağın dışında hava çok nemli. Vallahi çok nemli. Füsun Cemal. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ayar, günaydın, günaydın, günaydın, ayar. Cemal, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Cemal'in cispisi var. Ayar da çıtır çıtır odunlar var. Şimdi alın, kış geliyor. Böyle bu sıcakları arayacağız. Ya, gerçi hiç arayacağımı zannetmiyorum. Bu kadar sıcağı da, bu kadar nemi. Ayar, inşaat malzemeleri. Ayar, arpa, mısır, buğday taneler. Ayar'da kiralık sandalyeler, masalar. Ayar'da türlü türlü boya çeşitleri, harika boyalar Ayar farkıyla size sunuyor. Büyük Müselimköy girişinde, benzincinin yanı mezarlığın karşısında. Ayar.

Ioannidis Bros, the largest automobile in Greece. 2 χρόνια εγγύηση στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα έως 10 ετών. Toyota Ioannidis. Ioannidis'in ikinci el araba, Toyota demeyelim, ikinci el araba satış yerinde aldınız. 10 yaşında kadar, 10 yıllık, maksimum 10 yıllık arabalar 2 yıl garanti veriyor. Bunu sadece Ioannidis Bros yapıyor sevgili dostlarım. Ioannidis Bros. Ioannidis Bros. BMW, Peugeot, Jeep, DS, BYD, Alfa Romeo, Fiat, Toyota, Leop Motor, Dacia, Renault, Citroen, Ziker, Suzuki, Mini, Opel, Geely. Bütün bu markaların antiprosopiyası. Ta Serez'den Dedaca kadar. Ioannidis. Ioannidis Bros. Bros.

Metin! Gittin mi Sefo'ya? Metin Ömeroğlu günaydın. Nasılsın Sefo? 1300 tane bilet satılmıştı öğrendiğime göre.

deyince Erol. Mermer İşi, evrensel mermercilik. Mermer İşi, kalite mermer. Kaliteli mermerler, harika mermerler. Erol'a çok teşekkür ediyorum mermer için. Erol'a da gidin. Erol'la da konuşun. Mermer için, granit için, işte mezar yapımı için, her türlü mermer işi için, kapı pencere balkon mermerleri kesim ve montajı, basamak kesim ve montajı, her kalitede her cebe göre mermer var. Şömine yapımı, mezarlara mermer kesim işleri. Sirkeli Basılıköy yol üzerinde Erol Mermerci, evrensel mermerci. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. İmacine günaydınlar. Nuran Aslan, süsleme alanında Gümüşcine'de fark yaratıyor sevgili dostlarım. Gümüşcine'de iki tane mağazası olan İmacin, Nuran Aslan. İki mağazası olan tek süslemeci. Tatlı Telaş 0807 olarak Instagram'da da bulun. Instagram'dan da takip edin. Nuran Aslan İmacın Kanarya 30'da, 10-18-16'da. Tanju! Gittiniz mi Michael'a be? Günaydın Tanju, günaydın Tanju. Günaydın yakışıklı, günaydın yakışıklı, günaydın. Marka kalite, hep marka giyiniyor hep. Her şeyi markaydı, bir donunu görmedim. Don ne markaydı be? Karanlıkta göremedim. Ve devam edelim. Efendim Erhan ve Erak İmamoğlu. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Batı Trakya'da onlar bu işi yapan ilk cenaze hizmeti ve malzemeleri bürosu. Yıllar önce açıldılar ve devam ediyorlar. Kalfaköy girişinde sizin hizmetinizde. Ve hemen oradan yan taraftan girdiğinizde biraz daha ileride Hüseyin Çapuloğlu ve ekibi var. 15 kişilik ekip boya ve kaporta işlerinde. Toyota onlarla çalışıyor, Citroen onlarla çalışıyor. En büyük sigorta şirketleri onlarla çalışıyor. Hüseyin Çapuloğlu ve ekibi. Gürkan Neslihan'ın arabasını da cici yapıyor. Ben daha gidemedim. Hüseyin'de zamazingolar duruyor. Benim arabama zamazingo takacağız. Gideceğim, bu sıcaklar gelsin, bu sıcakta. Hiçbir şey yapmak istemiyor canım. Hiçbir şey yapmak istemiyor. Öf. Öf, öf, öf, öf. Gitmedik, gitmedik. Don bir evroluk diyor Tanju. Ya bir evroluk. Ya bir evroluk. Kim anlatıyor sen onları?

Mac Catering uyandı mı? Catering hizmeti. Düğünlerinizde, etkinliklerinizde, mevlütlerinizde. Mac Catering. 1000 menü ve üzerinde menü aldığınızda şok fiyatlar uyguluyor. Şok fiyatlarla hizmet veriyor. Mac Catering. Pilav üstü et. Salatası, malatası, tatlısı, çorbası ne isterseniz. Hijyenik kaplarda size sıcacık, tazecik servis ediliyor sevgili dostlar. Mac Catering Mustafa Ali Çalışma ekibi. Hellas Brokat. Prefabrik evde iddialı. Keşan'dan sonra şimdi Gürenistan'a bayilik verdi. Gürenistan bayiliğinde Hellas Brokat olarak Instagram'da bulun, takip edin. Ne kadar güzel, ne kadar sağlam iskeletlere, ne kadar güzel evler yaptıklarını görün. Üstelik kısa sürede teslim ediyorlar. Çok da uygun fiyatlarla çalışıyorlar. Sağlam evler, güzel evler, hızlı teslimat. Hellas Brokat.

0: orkestradaki uzun adamın adı nasıldı? Dedim ona çalsana bak Araspi Cevriye'yi. Aa dedi Gürgen abin çalsın onu sana dedi diyor. Uzun adam. Orkestradaki uzun sarı adam mı? Ha? Turan abim öyle dedi. Turan abi niye öyle dedi kızanlara be? İyiyim aşkım. Uzun adam. Yoksa Mümin mi dedi, sazcı mı? Mümin Hoca derse emirdir Mümin Hoca'nın söylediği. Mümin'e maniye giden sazın sapını yiyor. sazın sapından kovalıyor insanı. Tur tekliyor. Pompa deyince, pompacı deyince İbrahim abiye günaydın. Alper'e günaydınlar. Onlar eski pompacılardan sevgili dostlarım. Nasıl biz eski radyocuysak onlar da eski pompacı. Bu işin uzmanı. Alper'e de öğretti babası bu işi. Alper de seminerlere, meminerlere gidiyor. Bu işin ustası oldu o da. Boynuz kulağa geçer mi? İbrahim abi geçemez diyor. Geçemez çocuğum geçemez diyor. Ve biz de ne diyoruz? Bıyıklıköy'de hizmetinizde, yolda kaldığınızda hizmetinizde. Her türlü efendim pompaların işte pompayla ilgili her şey pompacı deyince aklınıza ne geliyorsa hepsini en uygun fiyatlarda yeni nesil tezgahlarla hızlı ve ekonomik şekilde hallediyorlar sevgili dostlarım. Evet Turan abi galiba demiş Tanju. Turan abi ben gittikten sonra çok oynadınız mı? Ha? Çok oynadınız mı? Çikolun gene göbeci olmuş maşallah. O maşallah. Maşallah. Maşallah çikolun göbeğine şişe var. Timurcuk nerede? Timurcuk uyur şimdi. Ve ne diyoruz sevgili dostlarım? Kalfa Pastanesi. Enfes. Muhteşem. Muhteşem ötesi bu sıcaklarda sizi serinleten profiterol. Nasıl serinleyeceğim profiterolünü demin yiyin bak. Yiyin bak göreceğiniz yiyin. Profiterol çok güzel oluyor çünkü hafif az şekerli muhteşem bir şey. Ağzında eriyor bu toplar var ya içinde. İtalyan şeften öğrendi onları Özkan abi yapmasını. Harika bir şey oluyor gerçekten. Kalfa Pastanesi'nin profiterolü fark yaratacak ve yaratıyor zaten yarattı. Kapış kapana gidiyor kapanın elinde kalıyor. Gürkan annesini ondan duyduk. Profiterol almaya geldik deyin. Gidin Kalfa Pastanesi'nin profiterolünü bir yiyin. Ondan sonra zaten sürekli müdavimi olacaksınız. Sürekli profiterol isteyeceksiniz. Profiterol için lokumlar zaten tartışılmaz. Lokum için, kavala kurabiyeler için, tatlar için, pastalar için, turtalar için Kalfa Pastanesi'ni seçin. Oho oynadık. 2:30'da kaçtım ben. Timurcuk Allah bilir kaçta kaçtı diyor Tanju. Abi bırakmasaydın yalnız o kız hanım niye beraber gitmediniz köye? Günaydın abim güzel bir hafta olsun Frankfurt'tan selamlar derim demiş. İlyas Ahmet hoş geldin. Günaydınlar. Ahmet'e günaydınlar. Şimdi sırada Ahmet var. Herkesle buluşuyor. Ahmet kaç kere söyledi. Ahmet'le buluşmadık. Ahmet'le yemeğe gideceğiz. Ahmet ne zaman full moon var? Ben full moon'la buluşalım senden. Fener'e gidelim full moon'da. Full moon. Ağustos ayındaki full moon en güzel full moon oluyor. Ayın kaçında full moon? Full moon. Just green. Efendim bugünlerde çok terliyoruz. Çok sıcak. Ne yapıyoruz? Just green'i yıkıyoruz. Terleyen çamaşırlarımızı. Bunlar ekolojik, biyolojik. Teknolojik ürünler, eko sertifikalı deterjanlar. Oranızı buranızda pişik yapmıyor, kaşındırtmıyor, yırttırmıyor, kızarttırmıyor. Hapşalarınız falan her yerinizde hiçbir şey olmuyor. Çok güzel deterjanlar. Deneyin. Just Cream. Çamaşır deterjanı, yumuşatıcı. Bebeklerin biberonlarını temizlemek için özel deterjan. Bebeklerin çamaşırlarını yıkamak için özel deterjan. Ve bulaşık deterjanları. JUST. Just Cream. Just Green bakkal ve marketlerde. Adem Akraba kolay gelsin. Davay kadar nopeş kadar. Günaydın. Orkan Köse. Gürkan günaydın. Alantepe'ye gidip tozlu çevirmeyi yiyebildin mi demiş. Ben bu sıcakta ne işi var Alantepe'de? Aklım ekmekle yemedim mi ben? Olur abi bakalım ne zaman full moon gidelim demiş Ahmet Bayram. Ayıpsın benim elimde. Asistanım var benim burada. Yanıp durdu barım. Günaydın. Canlı yayındayız.
1: Günaydın. Radyo City'de can...
0: Evet. Radyo City olduğumuz biliyoruz. Full Moon'u soracağım sana. Yunanistan'dayız. İskeçek Santi'deyiz. Bugün ayın 26'sı. Ağustos ayında en güzel Full Moon hangi gece olacak? Full Moon. Full Moon ne demek biliyor musun?
1: Bir hızlıca bakıyorum. Evet, Full Moon İngilizce'de Dolunay demek. Eğer bugün 26 Ağustos 2026 ise bu ayın en güzel Dolunay'ı 28 Ağustos Cuma gecesi olacak. Astronomik olarak tam Dolunay sabah saatlerinde gerçekleşecek olsa da Perşembe ve özellikle Cuma akşamı ay neredeyse tamamen dolu görünecek. Yazın en etkileyici gökyüzü manzaralarından biri. Hava açık olursa İskeçe'den harika görünür.
0: Açık hava. Hava açık olacak. Hava açık olacak.
1: Tamam.
0: Full Moon.
1: Harika.
0: Cuma akşamı.
1: Bu yılki
0: Cuma gününün
1: Dolunay
0: akşamı.
1: Gerçekten muhteşem olacak.
0: Evet.
1: Cuma akşamı. Evet. 28 Ağustos Cuma akşamı en güzel zaman. Canlı yayında gönül rahatlığıyla öner. Dinleyenler mutlaka baksın.
0: Bir dakika canım, 28 Ağustos Cuma'ya nasıl geliyor? Bir dakika, bugün ayın 26'sı pazartesi. Bugün ayın 24'ü pardon. Bugün ayın 24'ü, çok özür dilerim.
1: Tamam. Hemen düzeltiyorum.
0: Sen haklısın, niye düzelteceksin? Ben niye haklı olacağım? Sen haklısın. Tövbe bismillah. Hep bana haklısın. Sensin haklı olan.
1: Bir daha kontrol ediyorum. Haklısın. Burada seni düzeltmem gerekmiyordu.
0: Kontrol et
1: sen
0: bakalım.
1: Sadece tarihi... Evet. Tekrar kontrol ettim. Senin dediğin gibi bugün 24 Ağustos pazartesi ve Dolunay 28 Ağustos Cuma günü. Can.
0: Masmavi Full Moon Cuma akşamı. Full Moon. Günaydın Gürkan, gelecek şarkı eşim Rabia, kızım Üneyse, oğlum Kerem'e gelsin, iyi yayınlar dilerim demiş Mehmet Osmanca. Günaydınlar, hoş geldin. Günaydın, ay 24-26 dil demiş Hasan. Sefo nasıldı diyorum size, soruyorum, cevap yok. Yoksa gelmedi mi Sefo? Hasan, Sefo'ya gitmedin mi yoksa? Tarkan, nasıl? Cuma akşamı kimseye söz verme Ahmet. Full Moon'a gidiyoruz. Full Moon. Full Moon kaçmaz. Yıllardır bir özlemdi. Yanıp durdu bana. Sefo'dan niye kimse bahsetmiyor? Yıllardır. Sefo diye Seyfettin'i çıkarmasınlar akşam. Yanıp durdu.

Şükrü'ye kapalı pazar demiş. Emre. Sen nereden biliyorsun be? Günaydın Gürkan, güzel bir hafta olsun demiş. Seval Hanım günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Tamamdır abi demiş Amir, ona göre hazırlan. Full mu lan, özel giyin iyi mi? Sağsı İskeçeme dün biz oraya plaja gittik. Sizin köye mi gitmişik bilmiyorum demiş Ayla. Sağsı İskeçe köy değil, Gonca gidik şehir. Hangi plaja gittiniz? Mirotato'ya mı, Avdira'ya mı? Porto Mola'ya mı? En boktan plaj Mortovola.

Fener'e gittiğinizde Eora Beach'e gidiyorsunuz. Eora Beach. Fener'in en güzel yerinde Eora. Oturun, sohbet edin. Kahve için, soda için, bira için. Fener'de sevgili dostlarım. Full bunu da Fener'de seyretmek çok güzel oluyor. Yıldızların altında benim gönlüm sarhoştur. Sevişmek akne hoştur yıldızların altında. Mavi mavi, masmavi, gözleri boncuklu. Eora Beach. Pizza yiyin, tost yiyin, burger yiyin. Eora Beach. Eora Beach, Eora Beach, Eora Beach. Na na na na na. Giratos'a günaydınlar, Hasan'a günaydınlar, Karacaköy Mutarı Serkan'a günaydınlar. Giratos Aratos köyünde harika fiyatlarla harika tost çeşitleri pizzalar, kalçoneler Giratos'a sizlere sunuluyor. Akşamları taberna hizmeti de veriyor. Giratos Karacaoğlan'ın merkezinde hizmetinizde sevgili dostlarım. İyiyim, sağ ol, çalışıyorum demiş Tarkan. Ben de iyiyim, ben de sağ ol, çalışıyorum. Sen de sağ ol, ben de sağ olayım, hepimiz sağ olalım. Ben de çalışıyorum işte, ne yapacağım. Ve devam edelim, devam edelim, devam edelim. Kedilerinize, köpeklerinize kroket. Yaş mama, kuru mama. Kenelenen, bitlenen tavuklara kene ilacı, bit ilacı. Onun dışında işte her türlü kuş yemleri, kedik kroketleri, mamaları Coşkun'da. Coşkun Gümüşcine de Coşkun Kozmopolis'ten çıkıyorsunuz, Gümüşcine içine doğru ilerliyorsunuz. 200 metre ileride yolun çatal yaptığı noktada sizlerin hizmetinizde. Coşkun coştur, coşkur coştur. Evet, 4-2-2-2 dürt eder. Yeter güzelim yeker yeter, 2-2 dürt eder. Ve ne diyoruz? Trakya Yufka, Rıdvan Feyiz Şeker gibi Yufka. Dün Rıdvan'la da görüştük Esra'nın düğününde. Sevgiler saygılar, Trakya Yufka, Rıdvan Feyiz Şeker gibi Yufka. Saçta pişmiş yufka. Rodopin'deki bütün bakkal ve marketlerde bulabiliyorsunuz. Trakya yufka, Rıdvan Feyiz böreklik yufka. Sen cuma cumartesi günü neredeydin ha Gökhan? Ha? Dün Eora'daydım diyor Halil. Beğendin mi Eora'yı? Bir şikayetin var mı? Varsa söyle. Cemal çektir, kastır. Cemal günaydın.

Ha sen evdeydin, çalışmadın, radyoyu da dinlemedin Gökhan. Yok, Sefte gitmiyorum, çok güzel. Geçen sene de çok kez gittim oraya demiş Halil. Aa, İpodoki'deki kızcağızı nasıl buluyorsun? Ha? Gördün mü İpodoki'deki kızcağızı? Mehmet Hüseyin. Merhaba Gürkan demiş, merhaba. Para çantası kaybolmuştur, içinde kimlik ehliyet kart vardır. Bulan şu telefonu arayabilir demişler. Eğer bir para çantası bulduysanız, içinde kimlik ehliyet ve kart da varmış zaten. Efendim, bizimle iletişime geçin, ben size numarayı vereyim. Zaten. Efendim, bizimle iletişime geçin, ben size numarayı vereyim.

gidebileceğin yer var mı? Kolay gelsin yayınlar demiş. Skala Potamyas taraflarına gidin, en güzel yer oraları. Yani Krisi Amurya'dan tutun da Skala Potamyas'a kadar işte orası Taşlı'nın en güzel yerleri. La Bottega del Café de. Café de orada, oraya da gidin. Tamam mı? La Bottega del Café. Just one street away from the beach. Skala Potamyas'da, anladın mı? Ben de teşekkür ederim. Efendim, bir cüzdan kaybolmuş. İçinde kimlik de var, her şey var. O en azından onu karakola götürebilirsiniz. Ya da eğer beni dinliyorsanız bu cüzdanı bulanlar bana yazsınlar. Ben size telefon numarasını vereceğim. Tanju, niye güldün be? Trakya Mobilya'ya günaydınlar. Ferişli'ye günaydınlar. Mehmet'e günaydınlar. Trakya Mobilya. Teşhir yerindeki mobilyalarda %30, %40'lara varan indirimler var. Faydalanın efendim. Trakya Mobilya. Bugatti Atrian'da Filizes'in yanında Trakya Mobilya. Bitişinde Gümüşhane'de. Ana binası Şapçı çıkışı Bekirköy'den sonra solda, 6000 metrekare kapalı alanda prefabrik ev içinde, Troko Villa içinde. Trakya Mobilya, Trakya Mobilya, Trakya Mobilya. Tüm ekibe günaydınlar. Marble Beach'e sakın gitmesinler demiş Ahmetan. Sakın Marble Beach'e, hata yapıta gitmeyin. Marble Beach, bir de Mirtoz Beach'e gitmeyin. Marble Beach'i resmen büyütüyorlar. Kemerleri ufalamışlar, ufalamışlar, ufalatmışlar. Atmışlar denizin içine, boktan bir yer. Vallahi billahi, boş reklam. O kadar tozlu da araba yemesin, o kadar yolda gitmeyin. Arabaya yazık olur. Sakın Marble Beach'e gitmeyesin. Ferdun İbrahim Faik. Aynı şekilde Kefalonia'ya da giderseniz sakın ama sakın Mirtoz Beach'e gitmeyin. Çok bütün dünyada tanınıyor. Mirtoz öyle, Mirtoz şöyle, Mirtoz böyle. Boktan bir yer. Vallahi billahi, yemin ederim size, Mirtoz Beach. Şimdi biz 2020 yılında gittiğimizde Covid dönemiydi. Hiç kimseler yoktu. Bütün Kefalonia bize aitti. Biz, herkes bizim gibi değil mi? Herkes evden çıkmıyor. Biz tatile gittik Kefalonia'ya. O zaman İskeçe'de, ilk Yunanistan'da Covid vakaları İskeçe'de çıktı. Hatta orada işte olaylar olmuştu. Atina'dan gazeteciler falan geliyordu. Şahin ablukaya alındı, biliyorsunuz. Her neyse. Ve biz gittik, ev kiraladık. Bize neredensin dedi ev sahibi, ama karşıdan karşıya konuşuyoruz, yaklaşmıyorlar. Dedik Gümrücü'ne dedi. Sabı kovatiniyim aslında, ben İskeçeliyim demedim, yoksa bizi almazlar. Neyse, uzun lafın kısası, dükkanların dörtte üçü kapalı. Tavernalar da öyle. Yemek yiyecek taverna zor buluyorsunuz. Bütün dünyanın en ünlü plajları bize kaldı. Kefalonia'da, Zakynthos'ta. Oh ne güzeldi, ne güzeldi, ne güzeldi. Geçirdiğim en güzel tatillerden bir tanesiydi. Çünkü başka zaman sıra beklediğiniz plajlarda kimseler yoktu. O zaman Mirtoz Beach güzeldi. Daha düzgündü. Orada en sol tarafta gidenler varsa mağara var. Mağara açıktı. Daha sonra geçen sene, bu sene orada çok şeyler oldu. Heyelan oldu. İşte toprak döküldü, taş döküldü. O mağaranın girişi yasaklandı falan filan. Mağara demeyelim, oraya da bir geçit var. İşte oradan bir kovucuk var. Denizin içine falan giriyorsunuz. Tek taraftan çıkıyorsunuz. Her neyse. Geçen sene gittiğimizde kötüydü. Bu sene gittiğimde çok daha kötüydü. Hakikaten hiç gidilesi bir yer değil. Hiç öyle abartıklarına bakmayın. Mirtoz Beach deyip de gitmeyin yani. Oranın yemeklerini çok beğendim. Çok tatlı demiş Tanju. Sen ona girdin. Sen onların tadına baktın. Tamam. Tamam. Tabii. Okuma. Tövbe bismillah, tövbe bismillah Halil, tövbe bismillah Halil.

sen. Gürkan abi sen kaç kere gittin kefalanıyor diyor İlyas. Kaç kere gittin? 4 kere. Kefalanıyor sakin dostu 4 kere gittim. Delinin şeyini bellediği gibi. Belledi mi bir yeri sevdiğimi çok seviyorum. Ha, gitmeden duramayayım. Her gene Laganas'a bayıldım bayıldım bugün içimde. Bundan sonra her sene Laganas'a gideceğim. Oh oh bütün bilgileri aldık sayede sağ ol demiş. Feridun ne demek? Ne demek? Natatol. You are welcome.

0: Bir de Kelebekler Vadisi'nin anısını anlatırsan demiş Rıdvan Ali. Onu unuttuydum. Neredeydi o? Rodos'taydı. Şimdi benim bir dostum var. Ben ona Recep, Recep diye sesleniyorum. Aynı Recep İvedik. Programın tekrarını da dinleyecektir. Recep İvedik. Rodos'ta Kelebekler Vadisi'ne gittik. Şimdi her yerde kocaman kocaman tabelalar var. Yüksek sesle konuşmayın, müzik açmayın, şarkı açmayın. Ondan sonra bariyerler var, tahtadan yapmışlar. Bariyerleri sakın açmayın, kelebekleri rahatsız etmeyin diye kelebeklerin ödü patlamış, ölürmüş kelebekler. Neyse ilerliyoruz biz şimdi Kelebekler Vadisi'nde. Böyle bir patika yapmışlar ama sağlı sollu nasıl kelebek, nasıl kelebek? Dere akıyor şarıl şarıl derenin kenarında. Allah'ım bir sürü kelebek. Her 100 metrede bir tane korucu var. Kızcağızlar, genç kızcağızlar koymuşlar oraya. Onlar da bizim gibi Türklere, İtalyanlara, bir de Yunanlılara dikkat ediyorlar. Çünkü bunu yapacak olan ancak Türk, İtalyan ya da Yunanlıdır. Başkası yapmaz. Ah, ödüm patlattın Osman. Osman'ın kafesi açtık, Osman geldi. Ondan sonra dur Osman, dur. Ev değil, hayvanat bahçesi. Kedi, köpek, kuş, buş ne istersen var. Ondan sonra yapma be kuşum, uçma. Bak şimdi benim aposindonis zefili. Yapma be Osman. Tam muhabbetin koyu yerinde. Neyse ondan sonra şimdi bir tane kütük gördük. Ama kütüğün üstü kocaman bir kütük. İçi de boş. Üstü içi her yeri kelebek dolu. Nasıl binlerce kelebek. Paşalı dedi ki şimdi ben dedi bu şeyi açacağım dedi. Bu çiti açacağım dedi. Gideceğim dedi kütüğe vuracağım dedi. Tamam mı dedi. Sen de dedi kütüğe vururken dedi video çek beni dedi. Tamam aklım dedim. Paşalı geçti. Biraz ağırcana da kendisi küt küt küt. Paşalı kütüğe vurdukça kelebekler fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır fır. Her yer kelebek oldu, her yer. Anacım görmüşler bizi. Kız başladı bağırarak gelmek. Ketik ganete vre. İngilizce konuşuyorlar ama kız diyor İngilizce konuşmaya gerek yok diyor, yanındaki bunlar Yunanlıdır diyor. Nüvretik mallaki sisas de bilmem ne. Ben Mustafa'ya dedim, Mustafa dedim çabuk dedim, biz dedim kaçalım dedim önden. Paşalı'yı hiç tanımıyoruz dedim. Biz tık tık tık tık tık önden gittik. Paşalı'yı yalnız bıraktık. Kız geldi, anacım Paşalı'ya bir bağırdı. Ondan sonra yukarıdan da şimdi bir paraya iniyor. Türk bunlar, Türkiye'li. Çocuk diyor ki bak diyor, bu diyor kelebekleri korkutan diyor, kelebek kütüğe vuran diyor, kesin diyor Türktür diyor yandakilere. Kesin Türktür diyor. Hakikaten öyle çıktı. Turkos yeterli. Turkos. Bağırdılar Paşalı'ya. Dediler şikayet edeceğiz bilmem ne yaparız, dışarı atarız. Neyse bir şey yapmadılar ama. Bizim elimizde video var ama halen duruyor video. Kütük videosu. Pır pır pır pır pır pır pır pır pır. Kız işte bağırıyor, kelebekler ölecek de bilmeyi. Aracını sattım kelebekleri. Zaten bir hafta sonra ölecek. Ha, bir gün erken ölmüş ne olacak? İki gün erken ölmüş. Zaten hayatları bir hafta 10 gün. Sanki kim ne olmuş? Sanki kim ne olmuş? Babasının şarap çanağına işemişik sanki. Deli gibi bağırdı kız bize. Sen vallahi billahi. Halil.
1: Bir daha öyle kolay kanma.
0: Bu Bülent Ersoy'u da çalmak bile gelmiyor artık içimden ama her neyse. Dur bakayım, bir yerden Paşalı yazmış galiba. Nerede bir Paşalı?
1: Ben de
0: Kelebekler de güzel olsa diyor Paşalı. Ha vallahi hani kelebek dediğinizde böyle rengarenk kelebek falan düşünmeyin. Beter kelebekler. Tek renk. Kahverengi benekli. Ha kelebekler de kelebek olsa. Hakikaten ama. Kelebekler öleceğiymiş. Ha, binlerce kelebek var, ölürse ölsün. Anacını sattım kelebekleri. Zaten kaç hafta yaşıyorlar? Ha, bir hafta erken ölsün. Par par par par par par par. Biz uçurduk ya kelebekleri. Heh. yapan ya Türktür ya Yunan'dır ya İtalyan'dır. Uno faccia, uno raccia.

Fatih, abla sen dükkandan geç çağırdın, ne oldu? Kasap dükkanından. Fatih Trump'a. Fatih'in yufkalarını deneyin. Şahin'de üretilen, 2015 yılından beri hizmetinizde olan yufkacı. Trakya, Horgantik Ezgepsiz. Kavala'dan Evros iline kadar. Dedancı kadar bakkal ve marketlerde Horgantik Ezgepsiz.

0: Ne ayıp Halil, ayıp olan ne?
1: Kapattım o defteri, inat kaderi.
0: Oğuz nasılsın? Oğuz nasılsın?
1: Hep bende kıyamet, hep aynı sızı. Sonunda sildim
0: gitti. Hafta sonu neler yaptın Oğuz? Gene köyden çıkmadın mı? Hep köydesin Oğuz.

yok anam yok. Agros servise günaydınlar. Günaydınlar. Agros servis. Bil diye söylüyorum, şarkının adı Bil diye söylüyorum. Sizler de bilin diye söylüyorum. Agros servis. İş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servis hizmeti. Her marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü etbulu ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınç hortumları, markuşları özel makineyle yapılıyor. Cisplerin hidrolik kukalarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor. Traktörlere ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar temin ediliyor. Her cebe uygun motor yağları, dizel su motoru tamiri ve yedek parça temini. Yolda kaldığınızda mobil servis hizmetleri de var. Facebook Eray Feyiz ve Şakir Mehmet, Kozluk Yapı'da Agros Servis. Eray ve Şakir ortakları. Agros Servis sevgili dostlarım. Agros Servis. Abdullah Nisan günaydın Gürkan. Az önce duydum cüzdan kayıp diye. Arkadaşım cüzdanını alan tepede düşürmüş. Eğer o cüzdansa ismi Derdi. Dede Nihat, iletişim için numarasını verebilirim. Hayırlı programlar dilerim demiş. Ben size... Hayır, o bana zaten yazdı cüzdanını Dede Nihat değil herhalde. Bana zaten yazdı. Cüzdanını düşüren. Bizim Nihat Dede de mi cüzdanını düşürmüş? Ya bizim üzümcü.

geçmiyorum. Babaç Murat ve Babaç Mel kardeşler her türlü cenaze resmi, her türlü cenaze malzemesi. Smart Tasarım Meleği'nin olduğu yerde Kırmahalle Cami karşısında EMU 2 numarada yıllardan beri sizin hizmetinizde sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyoruz. Faros Fener'de, Fener'in gururu, Taverna Faros. Balık sevenlere balık, et sevenlere et, snitchel sevenlere snitchel sevgili dostlar. Faros'ta Faros. Aynı zamanda karnınız toksa, kahve içmek istiyorsanız gidin sadece kahve için. Pasta yiyin, turta yiyin. Faros. Faros'a çok teşekkür ederiz programımıza yaptığı katkılardan dolayı. Boru deyince, borucu deyince, borusu tıkananlar, gider borusu tıkananlar Recep'i arıyorlar. Recep annesiyle babasıyla aile boyu hizmet veriyorlar sizlere. Nerede? Gülcine'de. Şükriye Market'in olduğu yerde, Postos'un arka sokağında. Sizin hizmetinizde Andrea Papanera 3 numarada. Borular, evyeler, lavabolar, çeşmeler. Gecenin bir yarısı bile borunuz tıkanırsa hemen aramanız gereken yeri biliyorsunuz. Recep'i arıyorsunuz. İsteyenin telefon numarasını da verebilirim sevgili dostlar. İyiba abi 2 gün denize gittim ve başka bir şey yapmadım demiş Oğuz. Geceleri

Maç mı izledin? Ben gene maça gitmişsin diye duydum ha. Gece maçına çıkmışsın. Oğuz. 4x4 halı sahada.

0: Nihat, cüzdanımı düşürdün? Alo. Nihat dede, cüzdanımı düşündün? Sen bana o neyi onca zamandır yazmıyorsun be?
1: Günaydın Nihat, günaydın.
0: Söyle, sen de söyle.

HVAC Ramazan Kadri. Klima deyince aklınıza gelsin. Efendim HVAC Ramazan Kadri. Siktikos İnoantropos, klimaların satış kurulumu, bakımı, tamiri. Büyük marketlerin, kasapların, dükkanların, buzdolaplarının tamiri, gaz dolum işleri. HVAC Ramazan Kadri. HVAC Ramazan Kadri sevgili dostlarım. LG ve Daikin Gümüşün ana bayi Ahmet Mustafa. LG ve Daikin markaları Ahmet Mustafa. Derin duygular besliyorum sana karşı. Ahmet Mustafa uzun yılların tecrübesiyle bu işi yapıyor, makine mühendisi. Çıkan eksik konuma programları, çıkacak eksik konuma programları için, bu programlara başvuru yapmak için de gidin Ahmet'e danışın, Ahmet'le konuşun. LG ve Daikin yılların eskitemedi. Makine mühendisi, bu işin uzmanı sevgili hanım. Benim cüzdan kimde? Ses kontrol, ses kontrol demiş Nihal dede. Senin cüzdan kimse de değil, kaybolduğunu öğrendim de. Nihal dedenin cüzdanını bulanlar Nihal dedeye haber etsinler efendim. Nihal dedenin cüzdanını bulanlar Nihal dedeye bize haber etsin. Biz de Nihat'ın telefonunu verelim. Böylece Nihat'ın da cüzdanını bulalım. İçinde çok para varsa bekleme cüzdanı. Günaydın yaptı arkadaşım demiş Nurten ablam. Günaydın, günaydın, günaydın Nurten abla, günaydın Nurten abla, günaydın Nurten abla, günaydın Nurten abla, günaydın. Ben bir kere üniversitenin kampüsünde her şerde her kötü olayda bir hayır vardır derler ya. Ben ona inanırım. Ben bir üniversitedeyken cüzdanımı kampüsün bahçesinde unuttum. Hemen otobüs durağına gittim. 5 dakika içinde aklıma geldi, geri döndüm. Cüzdanın yerinde yerler esiyordu. Cüzdanımda şey vardı, o kimliğim vardı, para vardı, mark vardı o zaman, mark, Alman markı vardı, euro yoktu da. Ondan sonra bir sürü önemli şeyler vardı ve diplomam vardı, ehliyetim vardı, Türkiye'den aldığım ehliyetim vardı. Neyse, yerinde yerler esti. Gittik tekrar ehliyeti çıkarmaya İstanbul Emniyete Ehliyet Şubesi'ne. O zaman Mecidiyeköy'deydi. Ali Sami Yen Stadı'nın oradaydı. Her neyse. Orada bir kalabalık, bir kalabalık, bir kalabalık. İşte bir yerlere başvuracağım. Ehliyetim kaybettim diyeceğim falan filan. O arada o kalabalıkta birisinin ayağına basmışım. Dikkat etsene evladım dedi bir kadın. Ayağıma bastın dedi. Başımı bir kaldırdım, baktım. Karşımda Fatma Girik. Dünyada gördüğüm en güzel mavi gözler. Simsiyah saçlar. O zaman gençti tabii. Allah rahmet eylesin. Hiç unutmuyorum. Fatma Girik'in ayağına basmışım bak. Yani ehliyetimi kaybetmeseydim Fatma Girik'i görmek nasip kısmet olacak mıydı? Olmayacaktı. Her şeyde bir hayrı varmış. Gördün de ne oldu diyeceksiniz. İşte gördüm. Daha ne olsun? Hiç böyle meşhur olacağım aklıma gelmezdi diyor Nihat. Bir an dedi gördün mü her şeyde bir hayır varmış bak. Bak nasıl meşhur oldun hemen tak tak.

yiyorum sanık. Bak şimdi tişörtümün etiketini yiyor bak. Yiye yiye, Amerikan bayrağı var onda. Ondan evde giyiyorum onu zaten. Yiye. Hollister Amerikan bayrağı var onun sol şeyinde. Yiye yiye bayrağı. Ah yaşa kuşum. Yiye onu. Yiye Amerikan bayrağını. Parala parala parçalı o Amerikan bayrağını. Yaşa. Yaşa. İyi kuşum Amerikan bayrağını. Amerikan bayraklı tişört niye aldın diyeceğiniz, ne bileyim ben görmedim, internetten aldım onu. Aa, eve bir geldi baktım. Sol şeyinde Amerikan bayrağı var etiket. Derin duygular besliyor. Ben onu kessem mi basayım? Ha, bak buradan kesilir o. Sonra izi kalacak ama. Ha, tamam iyi kuşum ona sen iyi. İyi Amerikalıların bayrağı. Trump'ın çükünü değil. İlaçlı da kuru temizleme, yaş temizleme, harika kuru temizleme, halı temizleme, battaniye temizleme, kilim temizleme, varsa kiliminiz. Her türlü kuru ve yaş temizleme, İlaçlı da sizi uğraştırmasın, İlaçlı da'ya verin, tertemiz olsun. Şimdi az önce Arda geldi, arabanın anahtarlarını aldı, arabayı dışarı çıkaracağım dedi. Temizlikçi kadın gelecekmiş annemlerin tarafına. Bizim evler büyük koca, her yere her yere halları yıkacak dedi. Hatta dedim verseydiniz ya İlahi Dayı. Hiç uğraşmasın kadıncağız da. İlahi Dayı kuru beyaş temizleme. Yeni yolda 10 numarada hizmetinizde sevgili dostlarım. İlahi Dayı Hisar kuru kağıt. Harika fiyatlarla. İncecik taş değirmende öğütülmüş kuru kahve, mis gibi kuru kahve. Hem Sirkeli'de hem de Gümüşhane'de. Gümüşhane'deki şubesi olan tek kuru kahveci Hisar Kuru Kahve. Hisar Kuru Kahve'de ikramlıklar var, kuru yemişler var. Özel günler, özel ikramlık paketleri çok uygun fiyat hazırlasınlar. Hisar Kuru Kahve, çok teşekkür ediyorum. Aileyle güzel bir akşam yemeği nerede yenir demiş Erol. Ne zaman geleceksiniz buraya? Erol, aileyle güzel bir akşam yemeği. Hele hele köfteyi seviyorsanız, ki köfteyi sevmeyen var mı? Nerede yenir? Korifi'de yenir. Nerede yenir? Dört mevsim aile laflı tavernasında yenir. Oradan şırıl şırıl akan sular da var dört mevsimde. Ağaçların yaprakları da hışır hışır hışır diyor. Ne zaman geleceksiniz? Tabii o zamana bağlı. Ama her güzel. Dört mevsim aile tavernası dört mevsimde de güzel. Korifi'nin köfteleri dört mevsimde de hepsi harika. Her zaman güzel. Ama cuma akşamları Korifi'de canlı müzik var. Cuma akşamları bahçede oturuyorsunuz her akşam her gece. Çok da güzel, harika bir ortamda eğleniyorsunuz sevgili dostlarım.

ve sevgili dostlarım devam edelim. Ne diyelim? Ne diyelim? Agora, Agora Plus'ları söyledik. Agromix diyelim, Erol diyelim. Agromix Erol. Çay Makıf Köyü'nde. Çay Makıf Köyü'nün gururu. Yılların tecrübesiyle her türlü inşaat malzemesi, her türlü züccaciye ürünleri, nalburiye ürünleri, Batı Trakya'nın gururu praktikal güzelliğinde. Boya çeşitleri, işte züccaciye, nalburiye ürünleri, plakaklar, fayanslar, taşlar, duvar süsleri, duvar aynaları, ne isterseniz hepsini bulabiliyorsunuz. En uygun fiyatlarla buluyorsunuz. Dememize bile gerek yok. Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulup takip edebiliyorsunuz. San Siro. San Siro'ya günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydın. San Siro birçok alanda faaliyet gösteriyor sevgili dostlarım. San Siro o kadar çok ürün gamı var ki, mesela Eyüp Sabri Tuncer ürünleri San Siro'da. Sizin evin yanına ben... Bunları, bu ürünleri deneyin. Çok beğeneceksiniz. Çok hoşunuza gidecek. Mesela hep söylüyoruz ya, Softoplast şampuan, saçların doğal görünümüne kavuşması için saçınızı sakalınızı Softoplast'la yıkayın. 10 dakika köpürtün, durulayın. Çıkın. Harika doğal bir sonuç veriyor. Erkeklerin saçlarını sakallarını boyamak için, kadınlar da saçlarını boyamak için alıyor. Kullanan herkes, bütün bayanlar, bütün erkekler çok memnun bu Softoplast'tan sevgili dostlarım. San Siro'nun Softoplast ürününü mutlaka deneyin. Seçkin satış noktalarında ve San Siro'nun bayilerinde. Fikret abi günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Allah mesut etsin Skut kardeşimiz. Akşam fazla heyecanlıydı diyor Turan abi. Ya Skut'u gördün mü, nasıl duş almış gibi terliydi. Yani o akşamki o sıcak, sanki daha önce hiç öyle sıcak yaşamadım. Ya, biz daha önce Gümrücine'de düğündeydik, orası da çok sıcaktı. Fakat burası kapalı ya, bir de yüksek yerler gece daha sıcak oluyor. Yani biraz Karaçanlar, Gökçeler tarafları akşam acayip bir şey vardı yani. Hakikaten en çok da orkestrayı zorladı herhalde. Çünkü hem o sıcağı yiyorsunuz, hem orkestranın olduğu yer sıcak, hem de bir taraftan da şarkı söylüyorsunuz, efor sarf ediyorsunuz. Mesela Feridun, bak uyanamadı bu sabah. Feridun zurna ötürüye, kolay mı, nefes lazım ona. Ya Turan abi şarkı söylüyor. Tam aksine Çiko uçuyordu demiş Turan abi. Çiko işte cin toni, işte cin toni, işte cin toni. Çiko aeroplanoya gine. Aeroplanoya gine ama Çiko kilo almış. Şimdi antrenmanlar başlıyor. Çiko'nun göbeğini gördün mü? Göbeği var. Elledim göbeğine ben onun. Ya yanakları tombiş tombiş, benim yanaklarım gibi olmuş. Kuzenin düğününde çok fena terledik diyor Ahmet. Vay be Ahmet'im, vallahi bile. Neredeydi kuzenin düğünü? Öf. Vallahi bak, hatırladıkça teller basıyor beni, yemin ederim. Dünkü kadar hiç zorlanmadım sanki ya. O dün gece bambaşka bir sıcak vardı bre. Bre ya sen. Yani dün gece boyunca bir de rahat uyuyamamışım. O derece bir şey. Dün geceki uyku skorum 55 olmuş. Ayvoç'un bana bildirim göndermiş, 55 olmuş. Birçok faktör etkiledi diyor. Uyku skoru düşük, 55 puan. Dün gece birçok şey skorunuzu düşürdü. Dinlenebilmek için bu gece yatağa zamanında gitmeye çalışın demiş. Süre 24.50, yatma zamanı 13.30, uyanma sayısı 18.20. 18 kere uyanmışım. Ter içinde uyanmışım. Ya. Yazık senin şanına. Dün geceki yatma zamanınız 1.54. 2'ye 10 kala yatmışım. Yüz üzerinden 55 vermiş bana. Ay boç. Ay boç. Gürkan abi bağır azıcık, Turan abiye Cevriye'yi söylemedi bize demiş Tanju. Ama Turan abi niye söylemedin sen kızanlara Cevriye'yi? Ha demişsiniz, git Gürkan söylesin size Cevriye'yi demişsiniz. Çok ayıp ediyorsun Turan abi. Totoşumuzda aşağı terler akıyordu demiş Turan abi. Benim yemin ederim sandalyeye bir ara kıçım yapışmıştı. Sandalyeye kıçım, pantolonum değil de sandalyeden kalktım. Pantolonum vallahi billahi ayıptır söylemesi kıçıma yapışmış. Üstelik kıçımda bokseraki don vardı. Yani bokserakinin üstüne yapışmış. Zor kopardım. Yemin ederim çok acayip bir şeydi be ya. Pore filmu.
Kurcalı'da. İyi açık alandaymış gene. Oo, bu gözlük tertip ne yapıyor be? Nasıl oynuyor bu gözlük tertip böyle? Bu tıraşlı olan sen misin Ahmet? Yani tersten yollamışım, bana kafamı çevirip de bakıyor. Sizin evin yanına beni de ördüm. Bu saçlarının dibini kulaklarının oralarını kazıtmışsın, o sen misin? Dur bakayım, seçemiyorum. Ördüm camına, eğer benim olmazsa güzel yarın yürü. Gümüş saati olan sen misin? Siyah kadranı var. Hayır dur, o değil, dur karıştırdım galiba. Ha, sensin galiba. Beklerim seni. Eğer benim olmazsan güzel yarım yürü. Oho. Çiko gibi kimse oynayamıyor ama, değil mi Turan abi? İstanbul. Çiko çok güzel oynuyor.

Bir de Çiko'nun kardeşi var, Pişi. Çiko'nun Pişi. Çiko'nun küçüğü kardeşi. 22 yaşındaymış. Ben onu 16-17 yaşında sanardım.

Çizgili gömlek ister misin? Dur bakayım ben. Çizgili gömlek. Al ki çizgili gömlek. Tamam. Dur. Dur dur. Dur bir tekrar kliye basayım. Sakal mı bıraktın sen? Kameradan böyle görünüyor. Top sakal mı bıraktın? Kirli sakal. Ya ben kuş yazdım. Bıra ne yaptın buralara? Bütün un gibi tüy dökmüşüm bıra. Bıra dışarıda köpek. İçeride sen. Ta dışarıda kedi. Naciye.

0: bana yetik. Çiko da güzel oynuyor. Fethiye de çok afasıya. Onlar ondan bulmuşlar birbirlerini.
1: Ah yandım, yandım benim. Derin uykular.
0: Trilokomiyo. Trilokomiyo ne?
1: Seviyorum diye.
0: Her şey dingi dingi. Hu hu hu. Günaydın abicim. Ben geldim. Kolay gelsin işine demiş Nurgül. Hu hu Nurgül. Nurgül hoş geldin. Nurgül yağ buldun bize.

0: Yunuştu gazellere Güneş Gold İskeçe'de. Mihail Karoğlu 22 ada hizmet veriyor. Güneş Gold. Altınlar, kolyeler, küpeler, müpeler. Oho, altınlar, maltınlar. Yar yar yar yar yar yar aman Güneş Gold'da. Güneş Gold. Gümüş reyonu da var. Gümüş içinde Güneş Gold'u seçin sevgili dostlarım. Ve bizim Ali nerede? Ali tatilde. Ali nerede? Ali tatilde. Ehliyet ile kimlik içeride maalesef dostum. Yani tekrar işlemleri yapmak çok telaşlı. İnşallah güzel bir sonuç olur. Senin de ağzına sağlık, kolay gelsin diliyorum demiş. Nihat dedenin cüzdanı kayboldu. Ehliyet ve kimliği kayboldu. Bulanlar varsa Nihat dedeyi bulsunlar, ulaşsınlar. Zaten kimliği olduğu için ulaşmak çok kolay.
1: Alsam seni zineme, sarsam seni.
0: Aynam düştü yerlere.

Dendraki ile mi? Dendraki düğün salonu en güzel düğünler. En harika düğünler için Dendraki'yi seçin. Dendraki Şapçı'da, Şapçı'nın en tepe noktasında, en güzel noktasında. Herkes öf öf derken, siz orada ay üşüdüm galiba diyorsunuz sevgili dostlarım. Dendraki böyle bir yer. Dendraki ile yapın eğlencelerinizi, etkinliklerinizi, düğünlerinizi. Enis, Enis nasılsın? Nasılsın Enis? Günaydın Enis. Evet, Fethiye kendinden geçmiş uçuyordu diyor Turan abim. Çiko gene öpeceğim, öpmeye başlayacaktı, korktum, kaçtım. Çiko azıcık içti mi bütün sevdiklerini öpüyor. Seni öptü mü Turan abi?

çok sıcak. İzin yorucu diyor. Seher, seherim hakikaten çok sıcak. Yani ben evvelki gün ve bir dünkü kadar zor, bu sıcaktan bu kadar zorlandığımı sanki hatırlamıyorum desem yeridir. Yani dün bir de iki tane düğün vardı. Gerçekten.

Türkan. Po yapışığı çok fena. Vıcık vıcık demiş Enes Şerif. Hiç sorma, hiç sorma. Hem de ne vıcık, hem de ne vıcık. Hem de ne vıcık. Kaç defa öptü hem de. Beni eşim o kadar öpmedi diyor Turan abim. Ben kaçtım kurtardım kendimi. Ben kaçtım kurtardım kendimi. Vıcık vıcık vıcık vıcık. Celal Mustafa, günaydın, iyi yayınlar. Gürkan Bey, Bulgaristan Kırcaali'den selamlar demiş. Hoş geldin memleketine İspanya'dan. Mehmet Kara, iyi yayınlar abim, kolay gelsin demiş. Günaydın Mehmet'im, günaydın, günaydın. Aldınız mı yeni mikti? Almadıysanız Enis'te var. Git, bedava verecek sana benim miktim, Enis'te. Git. Sabah sabah 32,5 derece diyor. Seher hiç sorma. Dereceyi geçtim, nem çok fazla. Nem, nem olmasa gene bir şey topalevete ala nemle depalevete de file. File nerede depalevete? Maftutu nem. Hop hop çok nem, çok nem, çok nem.

0: Kaşınma, kaşınma Enis, kaşınma. Mağaralarda kalmasın bu demiş kim?
1: Yela pame şapa, fay kalasınma.
0: Fay ayılar yemiş. Ayılar yemiş onu. Korkma be. Öyle patladı kuşun. Oh, hayvancık korkma be. Korkma. Hatırı hatırı hatırı. Hatırı hatırı hatırı. Hatırı da hatırı da hatırı da hatırı da hatırı da hatırı da. Evet. Evet. Huzur cenaze hizmetleri. Her türlü cenaze hizmeti. Her türlü cenaze malzemesi huzurunuz için. Son durak kara toprak dediğimiz yerde Batrakya'da son açılan cenaze hizmetleri ve malzemeli bürosu Dombruköy'de sizlerin hizmetinizde sevgili dostlarım. Aykut Ebru, Aykut neredesin? Sıcaklıyor musun kardeşim? Bu sıcakta dışarı pek fazla çıkmayın. Mesafelerde fazla pek tabıktı, fazla takılmayın. Hık diye vallahi billahi gider insan bu sıcakta. Efendim Ali Toraman ve ekibi enerji istasyonu 25 numarada yeni yolda sevgili dostlarım. Ali Toraman ve ekibi var sevgili dostlar.
1: Haydi geçsin.
0: Kaloriferler, ısı pompaları, güneş enerji termosifonları, klimaların satışı kurulumu yapıyorlar. Ev yenileme işlemleri için kendi elemanları var Ali Toraman ve ekibi. Ali Toraman'ın mühendislik ofisinde, Ciro Market'in karşısındaki binanın üst katında hizmetinizde. Bir yarın gönlünü eylemeli, gizli de gizli de. Saate Çiko, Çiko nerede demiş, Çiko bugün yok, bugün dinlenecek. Akşam gözüne kadar işte Çiko, önüne geleni öpmeye başladı, zor kurtardım kendimi. Zor kurtardım bak, içince çok fena öpüyor, çok fena.
1: Haydi geçsin.
0: Bugün dinlenecek, yarın programda olacak. Şimdi sivrisinekler yumurtlayan ilmek için, yumurtlayabilmek için bizim kanımıza ihtiyaç duyarsa bu bizi tüm sivrisineklerin babası yapmaz mı demiş Erdem Hatip İsmail. Ha, bunu Artlim'e sormam lazım. Haydi yarın eylemeli. Şimdi sevgili dostum.
2: Buradayım dostum.
0: Dostum.
2: Seni dinliyorum.
0: Bir sorum olacak. Sivrisineklerin erkekleri mi insanı ısırır, dişileri mi?
2: Dişileri ısırır. Çünkü yumurta üretmek için kana ihtiyaçları var.
0: O zaman biz bu sivrisineklerin babası mı sayılıyoruz?
2: Yok yok. Isırılmak akrabalık sayılmıyor. Ha. Dişi sivrisinek sadece besin alıyor.
0: O hepsi zaman akraba olmak için bizim sinek ne yapmamız gerekiyor? Akraba olmak için
2: sivrisinekle akraba olmak diye bir şey yok.
0: Ha, yok
2: onlar
0: mu?
2: Sadece beslen. Yok öyle bir şey yok. Sadece besleniyorlar. Hepsi bu.
0: Ha. Vay senin anacını sattım o dişi sivrisinek. Erkekler ısırmıyor öyle mi? Hiç insana dokunmayalar.
2: Aynen öyle. Erkek sivrisinekler çiçek nektarıyla falan beslenirler.
0: Aa.
2: İnsanla işleri yok.
0: Vay. Bak bunu bilmezdim. İyi ol. Çiçek nektarıyla falan besleniyor öyle mi? Arı gibi.
2: Evet aynen. Arı gibi aynen. Hatta bazıları polen de taşır.
0: Sayı mı?
2: Evet bazı sivrisinek türleri az da olsa polen taşır. O yüzden nektar peşinde dolaşırken polenleri de aktarabiliyorlar. Çok baskın değiller ama var.
0: Hmm, anladım. Çok teşekkür ederim. Thank you very
2: ne
0: much.
2: Rica ederim.
0: Gizli de gizli de ölümler. Faik. Neredesin be? Ne kodun lan kafana? Ne kodun lan kafana Faik? Na na ni na na ni na na ni na ni na na ni na na. Bu sivrisineklerin erkekleri insan ısırmıyorsa onlar diye gay olmasın o sinekler sivrisinekler. Erkek sivrisinekler.
2: Hayır alakası yok.
0: Yok mu?
2: Isırmıyor olmaları sadece beslenme o. Tamamen beslenme alışkanlığıyla ilgili. O kadar.
0: Hay Allah.
2: Cinsel yönelimle hiçbir bağlantısı yok.
0: Ha, cinsel yönelimle sivrisineklerin gay sivrisinek olur mu?
2: De bakıyorum. Olabilir. Yani biyolojik olarak bunu.
0: Cinsel yönelimle sivrisineklerin gay sivrisinek olur mu?
2: De bakıyorum. Olabilir. Yani

Günaydın, Allah belanı vermeye Gürko. Bazıları süt de içmiş midir yani? Birileri akraba mı oluyor diyor İbrahim Kurtal abi. Bana ne abi, neden bela okuyasın bana? Belanı vermeye diyorsun. İsviçre'ye günaydınlar, çok sıcaklıyoruz. Sıcaktır, sıcaktır. İbrahim Kurtal abi, sıcaktır.

Ella Ella Imagine, Nurhan Aslan, süslemede number number hizmet. Batı Trakya'da iki tane şubesi olan tek süslemeci Imagine Nurhan Aslan, Kanarya 30'da olsun 18-16'da tatlı teras 0807 olarak Instagram'dan bunu takip edin. Haydi haydi haydi haydi. Mona Lisa sabah saat 10'da açılıyor. Saat 3'e kadar açık, salı ve perşembeleri öğleden sonra da açık. 2000'e yakın gelinlik Mona Lisa Datça Abla'da. Evet kuşum, bakma bana öyle. 2000'e yakın gelinlik. Kiralık satılık gelinlikler hem azınlığın hem çoğunluğun tercih ettiği gelinlikler, onları kagalam, onlar yazdı. Bilgisayarın ekranını kagalıyor bak, üstüne binmiş ekranın. Ama onlar girmez Allah senin belanı vermeye. Evet. Ondan sonra Mona Lisa Gümücüne şeyde Tuzcuköy'de eczanenin yanında mastika mastika yanlarım ağrıyor. Mastika mastika Gümücüne'de Tuzcuköy girişinde. Eczanenin bitişinde canlı çiçeklerle süsleme de yapıyor. Gelin araba süslemeleri, gelin yolu süslemeleri, gelin buketleri canlı canlı çiçeklerle süslüyor sevgili Osman'ı. Hadi repede gel. Elektrik üretmek için fabrika burası. Dedaç Sanayi abi yeni yapılıyor demiş. Oo, ne kadar büyük, ne kadar büyük Osman. Bak iyi bak kafana bak. Korefile. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Bu sıcakta çalışmakta. Of of of of of. Yanlarım ağrıyor. Oo, mastika ki, mastika ki.

Günaydın Gürkan abi. İyi yayınlar, kolay gelsin demiş Fatih. Bacaklarını çekmiş, fotoğrafını göndermiş. Niye böyle sardı senin bacakların? Neredesin sen bayağı? Ama niye mumya gibi sarıldınız siz? Boya işinde mi çalışıyorsunuz? Fatih!

Hasan. Hasan Şerif Ali. Hijyen servis. Günaydın, buradayım. Artlime Şaba demiş Faik Şekerci. Çeheiko Çiko. Günaydın herkese Şaba demiş. Çiko sen de içince herkes öpüyor musun bizim Çiko gibi? Ha?

Ve sevgili dostlarım, devam edelim. Ve şuradan da şuraya, buradan da buraya dokunalım. Buradan da buraya. Ha, yaşa. Çok güzel. Hisar kuru kahve. Mis gibi öğütülmüş, taş değirmende öğütülmüş harika kuru kahve. İncecik, hoş kokulu. Böyle boğazınızdan akıp gidiyor kuru kahve. Hisar kuru kahve. Kadife gibi kuru kahve. Enes Şerif'in olduğu yerde, Gümüşcüne de, Piroz Bankası'na dönün. İlerleyin sağ tarafta, 27 metrelerde sağda ve aynı zamanda Hisar kuru kahve. Sirkeliköy'ün merkezinde iki şubesi olan tek kuru kahveci. Geliz'in karpuzları kütür kütür. Geliz Beyşi'nin karpuzlarını denemeyen var mı? Deneyen var mı? Denemeyen var mı? Kütür kütür karpuzlar. Çiftlik köyünde. Çok başka bir sıcak var yine bugün demiş Ahmet. Allah hayra çıkarsın. Vallahi Allah hayra çıkarsın Ahmet. Just Green Ahmet. Hakikaten başka bir sıcak var.

Yansın Batı Trakya, yansın. Mücevher Atık Yumculuk Edirne'de, Edirne'nin merkezinde hizmetinizde. Mücevherle ilgilen şey. Sarışlar Caddesi 32 numarada İş Bankası'nın karşısında hizmetinizde sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyoruz programımızı yaptığı katlardan dolayı. Hemen yan tarafında Sina Pırlanta var, o da onlara ait. Onun da yanında döviz bürosu var, o da onlara ait. Aykut Saygın Bey gibi. Çok teşekkür ediyoruz programımıza yaptıkları katkılardan dolayı. Hasan! Hasan! Adnan Alaca Hasan! Günaydın! Ve Rıfat Marketler. 1001 çeşit tek adres. Rıfat Market Kurcalı. Yukarı Rıfat Market Kozlu Kepir. Kurcalı şubesinden herkes memnun sevgili dostlarım. Herkes Kurcalı şubesi iyi ki açılmış diyor. Gidin sizler de Kurcalı şubesinden Rıfat Marketlerden alışveriş yapın sevgili dostlar. 1001 çeşit tek adres. Hop tere hop tere hop tere hop tere hop tere hop tere hop tere hop tere. Efendim bakın çok önemli bir şey var. Bu sıcaklarda bol bol su için. Çünkü çok fazla ter kaybediyoruz. Su içmekle kalmayın, ayran için, Max ayran için, tuz da atın için içine. Çünkü vücudumuz tuz kaybediyor. Çünkü vücudumuz çok değerli elementleri de kaybediyor terleyince.

Hatta piyasada çeşitli formlarda bulabileceğiniz eczanelerde elektrolit alın. Bu sıcaklarda bunlar çok gerekli. Çok değerli vitaminleri, mineralleri bir arada sunuyor size. Elektrolit. Bana göndermişler. İnternetten şey aldım ben. Protein tozu aldım. Onunla beraber elektrolit de göndermişler. Fresh Spare Electrolytes and Vitamins. Vitamins. Bak neler var içinde. Sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum, C vitamini, B12 vitamini var. B2 vitamini var, pardon. Yani vücudun terle kaybettiği bütün mineralleri, tuzumuzu, her şeyi bunlardan alıyorsunuz. Ben koyuyorum bir tane kaynar tablet bunlar. Suyun içine kaynatıyorum, içiyorum. Birada iyi geliyor bu sıcakta, çok yardım ediyor demiş Tanju. Ya yardım ediyor. Akşam bana Çiko Vodka, gin tonik verdi. Sersemledim bu sıcakta. Sersem gibi oldum.

Koca gün klimanın altından, sana ne lazım? Vitamin demiş Faik Tuzlacı. Ne kliması be? Akşam Gümüşhane'ye düğüne gittim. Orada terledim. Düğünden geldim. Ondan sonra başka düğüne, Scott'un düğüne gittim. Orada terledim. Ondan sonra gece maçına çıktım. Orada terledim. Benim kaybettiğim teri kim kaybediyor be? Küçüklere yan etki yapıyor demiş Tanju. Ondan bana yan etki yaptı dersin. Bir Edirne havası patlatsana be Gürkan abi demiş Erdem. Yanıyam Erdem. Yanıyam tutuşuyam Erdem.

Günaydın Gürkan abi, yayınlar diliyorum. Bu sıcak günlerde bir kap su da patili dostlarımız için koyalım demiş. Hakan çok güzel bir şeye, bir noktaya değinmişsin. Ben yazın hep öyle yapıyorum. Efendim yolda, sokakta, susuz gözen, su bulamayan patili dostlarımız var. Kedilere, köpeklere sık sık su koyalım. Bir kap su koyalım kapımızın önüne. Ben yazın bunu hep yapıyorum. Bak benim şimdi bu küçücük köpeği sahiplendik ya. Cookie koyduk adını. Cookie Arda Cookie olsun dedi. Şimdi bu sabah su koydum hayvana, neredeyse yarısını bitirmiş. Durup durup su içiyor. Hep kapının önünde, hiç ayrılmıyor benim giriş kapısının önünde. Öyle geldire geldire yatıyor hayvan, bir de sıcak. Karıncağızını da doyuruyorum onun. Dün döner verdim. Tavuk döner verdim ona. Kuru mama da yiyor. Her şeyi yiyor maşallah. Kurbanın eti. Beşiktaş nasıl yenildi akşam Gürdal? Gürdal. Nasıl yenildi? Mehmet Ali ne yapıyorsun demiş. Günaydın Gürkan abi demiş. İyiyim, sen kimsin? Hangi Mehmet Ali'sin sen? Boğazım ağrıyor. Vallahi bak boğazım ağrıyor. Ağrıyor.

Fuat abi yanıyorum. İlhan burada mısın? Yanıyorum İlhan. Yangın var, yangın var. Ben yanıyorum. Tumbonikala. Gomina ki domi. 31 derece dışarısı. Hey. Öf. Dur bakayım meteoroloji istasyonuna bakayım geliyor mu?

0: Bakayım derken meteoroloji istasyonuna karnım acıktı diye şey yaptım. Orada bir tane ceviz attım ağzıma. Orada bir tane fındık attım. Şarkı bitti. 34.7 derece dışarısı. 35 derece. Saat 10.30. Ben Fenerbahçeliyim. Gol attık çok diyor Gürdal. İşte golleri televizyondan atıyor sistemde. Dilemede infilecim demiş İlhan Yasun. Nasıl sıcakla nasıl anlaşıyorsun? Fakat da klima var mı? Ay, ben akşam soğuk soğuk sularımla içtim. Bak boğazım ağrıyor şimdi. Ay, ay çok hastayım. Ay çok hastayım. Yaşa İlhan.
1: Orkestra grubuna birden. Damada gelin.
0: Yaşa İlhan. Ne istasyonu bıra? Tıkanmaya gittin demiş. Vay. İstasyonu aç. Aç karnından mı bakayım istasyona? He? Kanka bende Bulgar havası isteyeyim demiş Emre. Sana ben bir Rus havası yaparsam. Sana ben

0: Bana Rusça bir şey rica etsem söyleyebilir misin? Rusça çevirebilir misin?
1: Tabii ki. Söyle yeter. Rusça'ya çevireyim.
0: Emre, seni çok seviyorum. Emre, sen
1: Emre,
0: benim canımsın.
1: Emre, я тебя очень люблю. Emre, ты моя душа.
0: Emre, ты моя душа.
1: Emre, ты моя душа. Vurgu sondaki A'da. İstersen daha yumuşak bir tonda da tekrarlarım.
0: Tekrar, sen çok mu yumuşama çok meraklısın. Yumuşat bakayım, daha yumuşak.
1: Emre, ты моя душа. Yani daha sıcak, daha sakin.
0: Emre, ты моя душа.
1: Emre, ты моя душа. Çok güzel gidiyorsun.
0: Emre, ты моя
1: Sadece
0: душа.
1: Duşa. Aynen öyle. Emre, ты моя душа. Sondaki A biraz daha belirgin olsun. Harika.
0: Emre, tırıyamaya duşa.
1: Oldu. Evet, tam oldu. Heh. Emre, tırıyamaya duşa. Sadece maya diyeceğiz. Maya değil. Süpersin.
0: Emre, Allah iyiliğini versin.
1: Emre, pus Allah da stibe dobra.
0: Emre, nasılsın? Dobrelisin.
1: Evet, Emre. Nasılsın? Emre, как дела? Dobrelisi Bulgarca. Rusça'da как дела.
0: Как дела? Emre, как дела?
1: Emre, как дела? Vurgu ikinci kelimede. Çok iyi gidiyorsun.
0: Emre, как дела?
1: Mükemmel. Emre, как дела? Tam yerinde söyledim.
0: ...16 derece... ...Hollanda kıskanıyorum... ...kıskanıyorum Hollanda'yı... ...Hollanda bizi, biz Hollanda'yı kıskanıyoruz... ...Erkan Çavuş Ali... ...Kaddella... ...Ekrem Erkan Kaddella... ...Erkan... ...anahtarlar koltuğun altında kalık... ...beni ara... ...günaydın dostum... ...günaydın...

0: Dostlere ben ne diyoruz? Sinap Semerci İnşaat diyoruz. Gümrücüne de Sinap Semerci İnşaat. Binanızın temel kazım işlemlerinden tutun da en son kiremidine, en son tuğlasına kadar size yardımcı olsunlar. Bina yapım işinde uzman onlar. Sinap Semerci İnşaat olarak Instagram'da bulun. Instagram'dan takip edin. Efendim, sağlam betonarme binalar için Sinap Semerci İnşaat'ı seçin. Eora Beach Fener'de. Gidin kendinizi serin serin denizin sularına atın. Duş alın. Bol bol su için, soda için. Bu sıcaklarda alkol almamaya gayret gösterin. Alkol bu sıcaklar, alkol zaten insana zararlı. Sıcakta içince bir kez daha zararlı. Sıcaklarda bol bol su için. Ben hep akşam su içtim. Hep su içtim. Su gibi su içtim akşam. Evet, sizler de su için, su, ayran için, Max ayran için, Max yoğurt yiyin, Max salata çeşitleri, maksimum kalite, minimum fiyat, Max'tan yiyin. Cebeli Kiriz, elektrikli elektronik eşyalar, en uygun fiyatlar, Koçoğuz'un üst katında Cebeli Kiriz.com, mobilyalar, yataklar, döşekler, oturma grupları, mutfak dolapları, Lina Storm yataklarda %40'a varan indirimler ve fabrika sizin istediğiniz ölçülerde çıkarabiliyor sevgili dostlarım. Evet, San Siro. San Siro'yla saçlardaki, sakallardaki beyazlara son, doğan sonuç, çok beğeneceksiniz. 10 dakika köpürtün, 10 dakika bekleyin, duşa girin, çıkın, bitti, bu kadar. Hanımlar, bayanlar da çok beğeniyorlar. San Siro'nun Softoplast ürünü çok da ekonomik. Yani alıyorsunuz 6-7 kere, 8 kere belki siz boyuyorsunuz saçınızı. Bir böyle bir siyah bir şeydi o. Sinan gösterdi geçen gün. Bir şampuan şişesi gibi bir şeydi. Ve San Siro bu alanda da fark yaratıyor. Softoplast, San Siro'nun King Food'un karşısındaki şubesinde, Sansiyon'un ana şubesinde, Büyük Park yerinin olduğu yerde, Şahvan Usta'nın olduğu yerde ve seçkin vaka ve marketlerde. Gürkan abi, ben de Çin havası isteyeyim. Çin havası çalsana demiş Erdem. Erdem, sıcaklamıyor musun sen be? Erkan, Ekrem, sıcaklamıyor musun siz be? Abi, bu sıcakta insan çalışır mı be?
1: Orkestra grup melodiden damada gelene iş yapar. Orkestra grup melodiden.
0: Evet, Toyota Ioannidis. En son model Toyota'lar. Gidin yakından görün, test drive yapın. Toyota Ioannidis. Batı Gümüşçe'nin en Yunanistan'ın en iyi bayi ödülünü aldı. Gümüşçe'ne bayi. Toyota Ioannidis, Ioannidis Bros. İkinci el araba için de Ioannidis Bros. Mercedes-Benz C180 1800 motor, 1998 model, 340.754 kilometrede, 1900 euro. Niye mi güleyim? Biraz eskiceli Mercedes. bu dedemin zamanında kalma bu Mercedes. Evet, 1900 euro sadece. Opel Zafira 1600 motor, benzinli, 100 beygir, 7 kişilik, 1900 euro. Bak ne güzel şeyler var. Her bütçeye göre ikinci araba var. Toyota Ioannidis'de sevgili dostlarım. Toyota Ioannidis. Her marka arabayı en uygun fiyatlarla bulabiliyorsunuz. Toyota Ioannidis'de sayfasına girin. Ioannidis-bros.gr. Markayı yazın, modeli yazın. Vallahi billahi harika. Volvo, Ziker, Mini, Toyota, Suzuki, Subaru, Renault, Peugeot, Opel, Nissan, Mini, Mercedes-Benz. Ne isterseniz ikinci arabada da fark yaratıyor. Sevgili dostlar. Mesela bir tane Mercedes-Benz S350 var. 2006 model. 2006-2020 yaşında araba. Ama Mercedes bu. 3500 motor. Anam. Buna benzin yetişmez. Benzinli bir de. Geçen gün Shell'e gittim. Benzinin ne kadar olduğunun farkında değilim. Timuçin, Eda, ben. Şelde durduk. Çocuk de, çocuğun işi insanı aldatmak dedi ki. Yani aptalları benim gibi aldatıyorlar. Dedi ki Prospero'da olandan koyayım mı dedi. Koy dedim. Yarım depo benzinim vardı. Bak vallahi de billahi de yarım depo benzin vardı. Dedim hazır gümüncüne gelmişken benzin alayım. Bana Eniskimeno benzin koydu. 100 oktanlık. 2.30 mu 2.40 mı fiyatı? Kaç para ödedim biliyor musunuz kasada? 70 euro. 70 euro. 70 euro. 70 de 70. 70 de 70. Korifiye gidene kadar hep 70 diye sayıkladım. Hep sayıkladım. 70 de 70. O gece rüyamda hep 70 gördüm. Ama sen alsa da normal benzin 70 senin neyine? Senin 100 oktanlık benzin senin neyine? Ha? 70. 70. Araba zaten 45 litre benzin arıyor. 45'in yarısı kaç? Hesaplayın bakayım. 22,5 mu? Ha? 22,5. 22,5 litre benzine 70 euro verdim. 70. 70. 70. Tolga Puysere, tatildeyken hiç dinlemiyorsun. Çalışırken dinliyorsun beni Tolga. Akşam neredeydin? Dün de bilme seni görmedim. Günaydın Gürkan abi. Norveç'te yıkama yapan Yunanistan arkadaşlara kafadan selam olsun demiş Tuncay Ahmet. Kafadan mı? Kafadan selam mı? Mehmet Ahmet. Hoş geldin dostum. Baş bırakacağım, baş lağma. Cum cum cum cum cum. Baş bideceğim. Yaşa be demiş Tuncay abi. Ahmet Tuncay yaşa. Yaşında 70 demiş Tanju Ali İbrahim. Yaş 70, iş bitmiş. Yaş 70, iş bitmiş. Başım çok ağrıyor, her yerim tutulmuş vallahi, bir hastalık vallahi. Hiç keyfim yok, hiç keyif cazım yok. Fatih ne oldu, ben senin dükkandan geçerdin. Horiyat gez gevsiz yufka Fatih. Fatih Trump. Horiyat gez gevsiz. Kavala'dan Evros'a kadar tüm bakkal ve marketlerde taşta açılmış mis gibi yufka. Deneyin sevgili dostlarım. Böreklik yufka Giratos Aratos köyünde Karacaoğlan'ın merkezinde. Karacaoğlan muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri. Et döner, tavuk döner, harika fiyatlar, harika pideler, pizzalar. Giratos'ta, Giratos sizin de seçiminiz olsun. Karacaköy'de, Karacaoğlan'ın merkezinde. Coşkun kedi köpek mamaları. Bitlenen kenelenen tavuklara ilaçlar. Bitlenen kenelenen köpeklere ilaçlar. Efendim haplar. İç ve dış parazit haplarını bulabiliyorsunuz. Kroketleri, mamaları bulabiliyorsunuz. Kedilere yemleri bulabiliyorsunuz. Kuşlarınıza yem buluyorsunuz. Darı buluyorsunuz. Coşkun'da. Kozmopolis'ten çıkın. Gümüşün içine doğru ilerleyin. Biraz da ileride. Hemen yolun çatal yaptığı noktada. Devletoğlu artık İskeçe'de. Devletoğlu ilk önce Dede Ağaç'ta açtı. Şapçı'yı açtı. Şapçan sonra Gümüşün'e. Gümüşün'den sonra Dede Ağaç'a şube açtı. Şimdi de Devletoğlu. Yine erişilmez hizmet vermeye devam ediyor. İskeçe'de Stoğanusi 7A'da Devletoğlu. Devlet gibi sizin yanınızda sevgili dostlarım. Devletoğlu evde hasta yatalak hastası olanlara maaş bağlatıyor. Devletoğlu ayrıca engellilere maaş çıkarmasına yardımcı oluyor. Devletoğlu bu işin uzmanı olarak size hizmet vermeye devam ediyor. Banyoda köpük kaldığınızda bile kimseyi aramayın. Devletoğlu'nu arayın. Devletoğlu banyoda sabunu düşürdüğünüzde bile Devletoğlu'nu arayın. Sabunu kimseye güvenmeyin. Sabunu Devletoğlu alsın elinize versin. Bizim götümüz koltukta, odamız klimada, dil demiş Erdem. Erdem Hatip İsmail. Çok bilinsin sen. Senin dilini koparırım vallahi billahi. Senin dilini koparırım, bizim Kuki'ye veririm. Kuki'ye veririm dilini. Şener Batı'dan ya da kulağı az iştenlere hizmet veriyor. Şener tatilinden döndün mü? Ondo Center'ın karşısındaki yolda 2535-0-2700 numaralı telefonda hizmetinizde Şener. Şener İskeçe'de Emboriko, Zarakis'in karşısında, İskeçe'deki ismi en eskisi. Agora Plus. Agora Plus'ların indirimlerinden bahsedelim. Sizlere sevgili dostlarım. Agora Plus'larda yine indirimler var. Yine çok güzel indirimler var. Yine pazar gününe kadar Agora Plus. Ve ne diyoruz? Agora Plus'ta Tuborg Soda 6x330 ml 2.20. Tuborg Soda limonlu 2.99. Sevgili dostlarım, Agora Plus'larda Pana, Panis Akratias, Medium Large, Extra Large, Storma Diapers 4.70. Alatini Pütü Böl Bisküvi 3x225 gram 1.80. Alatini Gemistay 2x200 gram 1.5 euro. Spagetti Melisa 75 lifte 6 ve 10 numara. Baby Care Moromandila Sensitive Plus Triple Pack üçlü pakette 1.90. Agora Plus'larda, Agora Plus'ta yarım çırağın karşısında Cuma, pardon pazar gününe kadar sevgili dostlar. DJ Stelios. DJ Stelios Trakya Mobilya. Tüm ekibe günaydınlar. Tüm ekibe kolay gelsin. Şapçı'dan sonra Bekirköy, Bekirköy'den sonra solda Trakya Mobilya. Harika fiyatlarla hizmet veriyor. Yılların eski temediği isim. Teşhir elindeki mobilyalarda %30, %40'a varan indirimler var. Ayrıca prefabrik evlerin, trofobilyaların da adresi, konteynerların da adresi dayalı döşeli ana binada gidip görebilirsiniz. İkinci şubesi Gümüşhane'de Bukaçatıyan'da Filiz'in bitişinde hizmetinizde Trakya Mobilya sevgili dostlarım. Kafa Pastanesi. Kafa Pastanesi'nin lokumları enfes. Kafa Pastanesi'nin lokumları çok güzel. Kafa Pastanesi'nin profiterolü yeni. Bir aylık bir mazisi var ama herkes çok beğendi. Kimin kapanın elinde kalıyor? Profiterolü yapmaya yetiştiremiyor olanlar. Kafa Pastanesi'ne kolay gelsin. Bu sıcakta, bu nemli havada bir de efendim sıcak yerde çalışmak gerçekten zor olsa gerek. Onlar çünkü sürekli kaynatıyorlar. Bütün pastanelerde, bütün sıcak yerlerde çalışan herkese kolay gelsin. Tüm pastanelerin mutfağına, üretim yerlerine kolay gelsin. Pralina'ya da kolay gelsin. Kalfa Pastanesi'nin, mutlaka Kalfa Göğü geçtiğindeki Kalfa Pastanesi'nin efendim yağlı kurabiye dediğimiz kabala kurabiyelerini de deneyin. Tereyağlı. Evet, Dendraki en güzel düğünler, en güzel eğlenceler Dendraki'de gerçekleşiyor. Dendraki düğün salonu en harika düğünler için, eğlenceler için serin serin şapçıda çamaşırların arasında. Erol Mermerci, mermer işinde uzman isim. Kapı pencere, balkon mermeri kesimi, basamak kesim montajı, çeşitli kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı, mezarları mermer kesim ve yapımı. Efendim Erol Mermerci, Sirkeli Basılıköy yol üzerinde hizmetinizde. Şimdi akşamki düğünde Esra'nın düğününde çok hoşuma giden bir şey oldu. Açılışı bu şarkıyla yaptılar, bu şarkıyla çıktılar. Eski şarkılar, 90'lı yıllar her zaman unutulmayacak, her zaman sevilecek şarkılar. Tam da düğüne yakışır bir şarkı. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki resmimize. Oradaki sevgililer, güzelim birer birer. Özenip birer birer gün olur erişirler ikimize. Hadi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki resmimize. Hadi bakalım. Günaydın abi. Sopala bu erde mi demiş Üzeri Seyhan. Üzeri Seyhan Ömer. Erdem. Erdem seni sopa delisi yapacağım. Fışkınlayacağım seni Erdem. Kırbaçlayacağım seni Erdem.

0: kimize. Hayır, onu çalma. Onu buradan şuraya, şuradan şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım. Nerede bu deterjan reklamını? Nereye tıkladım ben? Şurada. Bu deterjan reklamını bir dinleyelim bakalım. Deterjan reklamları parodisi.
1: Peki kireçlenmeye son. Çünkü artık Söktürgit var. Söktürgit dudaki kireci bir anda söker. Söktürgit makineleriniz kireçlenmeyecek. Söktürgit'ten makinenize bir kaşık atıyorsunuz. Pırıl pırıl yapıyor. Söktürgit. İsviçreli bilim adamları da bunu onaylıyor.
0: Söktürgit. Söktürgit. Söktürgit. Söktürgit. Gürkan Serkan'a seslen. Megafonları kastın. Biraz sağır olduk Latomio'da demiş Turan abi. Serkan. Megafonları kas. Serkan. Serkan. Tanju nerede? İşlemeye mi bu kızdan? Hiç duymadım onu demiş bu Tolga burada ve sabahtan beri şiir gibi yazdı bana. Habire yazıyor, habire yazıyor. Habire yazıyor. Üzeyraga sevgili isin demiş Erdem Hatip İsmail.

Sol boğazım, sol bademciğim ağrıyor. Ne demek bu? Yutkunurken sol bademciğim ağrıyor. Öyle enselerim enselerim tutuluk. Vay vay. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Vay yedi beni bu havalar, yedi beni bu havalar, yedi. Yedi bu havalar beni. Başını yemesin havalar ya. Buradan da buraya Mücevherat Kuyumculuk Edirne'de, Edirne'nin merkezinde Aykut Saygın ve ekibi Saraçlar Caddesi 32 numarada hizmet veriyor sevgili dostlarım. Sizin de kuyumcunuz olsun. Hemen yanında Sina Pırlanta var. Pırlanta üzerine her şey. Çiko akşam bana dedi, Gürkan abi dedi, benim altınları dedi hazırla dedi. Kardeşim dedim, altın dedim ucuzken dedim alayım dedim. Saate taksam dedim anlar mısın dedi. Anlarım dedi, böyle yan gözden bakacağım dedi. Böyle yaptı gözlerini, gösteriyorum da sanki görüyorsunuz gibi böyle bakarım dedi. Saate takmaya kalkmayasın dedi. Altın kaç para, altın gene yükselişte. Ben en iyisi için altın düşükken alayım da. Seneye ne olur ne olmaz. Çiko'ya dedim, Çiko dedim, sen dedim sakın dedim böyle sıcakta evlenmeyesin dedim. Ben dedi daha sıcakta evleneceğim dedi. Daha sıcağı ne? Bundan ötesi yok ki. Bundan ötesi Afrika. Afrika'da bile böyle sıcak olmuyor. Afrika deyince aklınıza hep sıcak geliyor. Yok, Afrika'nın her yeri sıcak değil böyle. Ya buralıyız bu ne? Nem yok Afrika'da, nem yok. Nem niye? Yedi bizi bu nem, yedi bizi bu nem. Sakın, sakın bu sıcaklarda evlenmeyin. Bu sıcaklarda evlen, insan gerdeğe giremez. Girer ama lıp diye yatar kalır yatakta o yorgunlukla. Hiçbir şey daha iyi yok bu sıcakta. Evet. Şimdi devam edelim biz. Burada ne yazıyor? Huzur cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri. Son durak Kara Toprak dediğimiz yerde Domruköy'de. Osman neredesin kuşum? Domruköy'de huzur cenaze hizmetleri ve malzemeleri. En son açılan cenaze hizmetleri bürosu. Arabada benim foto, sen %100 almadın onu, salonda bıraktın demiş Tanju. Ya almadım. De burada salonda. Dur çekeyim de yollayayım sana, sen de şeye yolla. Agana yolla.

Tanju ben yolladım sana, sen Agan'a yolla. Ya. Batı Trakya'nın divası Bülent Ersoy'u günaydın korkulanlığına yüzleşmelisin demiş Ersin Mustafa. Gördün divan akşam sıçmış batırmış. Bülent Ersoy demeyin bana, çok kızıyor. Zeki Müren deyin, Bülent Ersoy demeyin. Bülent Ersoy gibi saygısız dilim. Bir tanesi siktir git demiş. Tabi böyle ağzım dolusu siktir git diyor. Bak dinleyeceğim şunu sana be. Kim özlemez? Bir dinleyiciye konserde. Kim özlemez? Anam. AMK'nin buna ya. Bırak. Ucubesi.

0: Bülent Ersoy Kuşadası konserine geç çıktığı için tepki gösteren bazı dinleyicilere tartıştı. Saat kaçmış, hastayım, defol git, sik git dedi. Ulan dedi. Şimdi bak, ciddi konular konuşurken ciddi konuşalım. Burada bence buna değer veren, çünkü değer verilecek bir tarafı kalmadı artık. Daha Müzeyyen Senar'ın sağlığında biliyorsunuz. Müzeyyen Senar şöyle demişti. Bülent'in sesi çok iyi ama şarkıları okuyamıyor. Berbat okurken şarkıları batırıyor demişti. Aynen öyle. Yani şarkıya bir giriyor be kardeşim. Apık sapık bir okuma tarzı, manyak manyak konuşmalar, gelmiş kaç yaşına. Yani bırak insanlar seni iyi hatırlasın, güzel hatırlasın. İnsanlar sen öldükten sonra iyi ki öldü demesinler. Yani bunlar önemli şeyler. Bunlar insanı starı star yapan şeyler. Bak Zeki Müren öleli yıllar oldu. Zeki Müren'i halen küçük çocuklar bilebiliyor. Barış Manço. Barış Manço'yu bilmeyen, sevmeyen, tanımayan yok mu? Çünkü sanatçı sadece sesiyle değil, hareketleriyle, davranışlarıyla, dinleyicisine sevgisiyle kendini sevdirir. Bu radyocular için de geçerlidir. Ama bir sınırı olmalı her şeyin. Sınırını kaçırırsanız olmaz. Bakın şimdi dinleyin. Sabah dinlettim, tekrar dinle. Ersin sen de dinle, bana diva ve Bülent Ersoy deme. Bülent Ersoy'un B'sini bile duymak istemiyorum.
1: Elinin körü. Hassasla çıktım ben buraya. Biz saygıdan ne anlarsınız be? He? Saygımdan çıktım buraya. Saat kaçmış. Defol git. Lanet olsun ya. İyilik yaramaz. İnsanlık yaramaz. Olmaz. Direkt ben çıkmıyorum diyecek. Sen olacak mı diyecek. Seyirciye bu saygısızlık mı çıkmam benim?
0: Saygısızlık, çünkü 80 yaşına gelmişsin, çünkü ne konuştuğunu bilmiyorsun, çünkü zaten gençken de aynı şekilde şarkıların içine ede ede okuyordun. Saygısızlık. Türk sanat müziğine de saygısızlık ayrıca. Bir de sarhoş çıkmış bak. Yani nereden baksan çok ayıp bir şey. Hakikaten ayıp bir şey. Sanatçı olmak işte böyle kolay değil. Böyle nefretle anılırsınız, nefret edersiniz. Ben mesela yani nefret etmem kolay kolay insanlardan ama nefret edilebilecek bir düzeye geldi artık sevgili dostlar. Ya paraya ihtiyacı yok, bir şeye ihtiyacı yok. Tam bir bunak yani. Hani ne yaptığını bilmiyorum. Hastaysan otur ya, yat yatağında. 80 yaşına gelmişsin, tabii ki hasta olacaksın. 80 yaşına gelmişsin, zaten oturuyorsun. Senin konserine gidenlerde akıl yok zaten. Senin konserine gidenlerde bu kadarcık akıl yok. Konsermiş. Oturuyor da eşekler gibi bağırınıyor arada. Bütün şarkıyı arkadaki solistlere söyletiyor. Hastaymış, geç çıkmış. Çıkma, hiç çıkma, yat evinde. Allah Allah. Gerçek bir sanatçı, gerçek bir diva, bir cumhuriyet kadını. Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda şarkı söylemiş. Muhteşem bir ses, muhteşem bir şarkı. Fikrimin ince gülü. Hadi bakalım deneyelim. Kafa bin kıyak, alkollü çıkmış Ersin.

Kanka Ateş bu sabah hava kankam için sıradaki şarkıyı kendisine armağan edelim. Tütün kıran Tayfun'un annesi Gülten Davut ve Emine Kuru için de bir oynaması rica etsem demiş Güner ablam. Hepsi olacak. Sevgiler, saygılar.

Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler son durak Kara Toprak dediğimiz yerde hizmetinizde. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi için Smart Tasarım Yeleği'nin olduğu yerde Karşı Mahalle Camii karşısında sizin hizmetinizde Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler MU2 numarada. Kabahat böyle insanları dinlemeye gidenlerde demiş Halil. Aynen öyle. Hakikaten öyle yani. Bana para verseler Bülent Ersoy'u dinlemeye gitmem. Nay nay nay nay. Nasıl da çirkin çıkmışım fotoğrafta. Nasıl en yakışıklı Timurcuk çıkmış. Timurcuk. En çirkin. En soldaki ikimiz çıkmışız. Vay vay vay vay vay vay. Önder'in bebeleri de bak nasıl. Beyaz gömlekte. Memeler baş kaldırmış, memeler baş kaldırmış Önder. Kavuşmuyor düğmeler, kavuşmuyor. Düğmeler Önder.

0: Sen Duat, senin depo küçük, ben hep 115 euro veriyorum demiş Chico. Depo küçük demiş.
1: Bu gece.
0: Almanya 14 derece soğuk, soğuktur abi, çok soğuktur demiş Chico.
1: Bu gece.
0: Benim de depoyu doldursaydım 140 verecektim. 45 litreye. 2.30 litresi. Enes Şerif. Hisar Kurkavi ile yan yana bitişik Enes Şerif. Enes Şerif'e çok teşekkür ediyorum. Sürücü kursu.

En iyisi herkese veriyor. Geçen hafta 6 kişiye vermiş. Bir haftada. Ehliyet. 6 kişi kazanmış. Yaşayınız. Yaşayınız. Biraz bankasından dönün. 27 metrelerde sağda. Ve Hisar Kuru Kahve ile yan yana. Hisar Kuru Kahve incecik taş değirmende öğütülmüş. Mis gibi kadifemsi kahve. Harika kahve. Deneyin. İkramlıklar, kuru yemişler. Hisar farkıyla sizlere sunuluyor sevgili dostlarım. Hisar Kuru Kahve, Batrakya'da iki şubesi olan tek kuru kahveci. Diğer şubesi de Sirkeli Köyü'nde, merkezde.

gecelerime. Gözlerim doyuyor gecelerime. Gözlerim doyuyor gecelerime. Gözlerim doyuyor gecelerime.

geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından, geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından.

gecelerime. Sözlerin doğuyor gecelerime. Sözlerin doğuyor gecelerime.

Ha, Enes'in verdiği ehliyetler mi? 9 kişi mi dedi? Ha, ta 9. Enes ne dedim ben? 6 mı dedin, 9 mu dedin? Gözlerin doğuyor. Evet, 9 kişiye vermiş. Nereden hatırlıyorsun be Gökhan? Allah'ım ya Rabbim, neleri hatırlıyor ya, ya Rabbim ya Resulallah. Türlü türlü dinleyicim var. Enes'in kaç kişiye verdiğini hatırlıyor. Allah'ım ya Rabbim. Sen büyüksün ya Rabbim. Faros Fener'de, Faros Fener'in gururu. Tepeden bakarak denize, Faros'ta yemek yiyin, balık yiyin. Balık sevmeyenler et yesinler. Et sevmeyenler sinicel yesinler. Sinicel yemeyenler hiç gitmesinler. Hiç gitmesinler sinicelde yemeyenler. Ne yedirecekler size? He? Ne yedirecekler Faros? İsteyen kahve içmeye de gidebilir, turta yemeye de gidebilir, pasta yemeye de gidebilir. Kafe olarak da kullanabilir Faros. İmaj'ın Nuran Hasan, Batı Trakya'nın süslemecisi, Batı Trakya'da Gümüşce'deki şubesi olan tek süslemeci Nuran Hasan. Kanarya 30, otoban 816, Tatlı Telaş 0807 Instagram adresi. Çok teşekkür ederiz. Doyamıyorum. Ve sevgili dostlarım, Agro Servis'in kazanlarına günaydınlar. Agro Servis, iş makinesi ve traktörleri, tamir, bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü etbulü ve DPP sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınçlı hortumların markuşları özel makine ile yapılıyor. Cisiplerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor ve tamir ediliyor. Traktörleri ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar temin ediliyor. Her cep uygun motor yağları, dizel su motoru tamiri ve yedek parça. Eray Feyiz ve Şakir Mehmet olarak Facebook'ta da bulun. Bozdu Kepir'de sizlerin hizmetinizde. Dün gece seni düşündüm durdum, hatıralarla indim durdum. Şerif Mehmet, Raim Asiye Hüseyin Alpaslan, Belgin Hüseyin, Muzaffer Hafız, Sezer Pervin, Cihan Süleyman, Oğuz Kalfalı, efendim Muzaffer Hafız, Emre Katrancı, Minel İbrahim Mehmet, Aysun Ali, bende ekli olan ve bugün doğum günü olan dostlarım. Bende ekli olmayan, bugün doğum günü olan herkesin doğum gününü kutluyorum. Önce sağlık diliyorum. Beni mi bak Gürkan abi demiş Tanju. Ha? Ne seni mi? Anlamadım. Seni.

Enişte evde yok. Coşkun'u rahat dinliyorum. Radyonun sesini sonuna kadar açtım demiş Güner ablam. Aç. Enişte nerede bu sıcakta?

Anlamıyor. Ezileceğim be manyak. Osman yine ayaklarımın altında dolaşıyor. Allah billahi. Halıyı kemiriyor Osman. Yaşa. Biz hayvansız yapamıyoruz. Yani Arda'yla ben köpekleri çok seviyoruz. Arda kuşu pek sevmiyor. Osman'ı hiç sevmedi. Kedileri seviyor ama en çok köpekleri seviyoruz. Bak ben Fobiko hastalandıktan sonra bir daha köpek almayacağım demiştim. Çünkü üzülüyorsunuz. Halen rahatsız. Fobiko gidici galiba. Ne yapalım? Hayat insanlara gidiyor. Ama bu köpeği yolda bulduk. Bitli keneli. Acıdık aldık. Şimdi bugün yine ilaçlayacağım. Birkaç gün sonra banyo yaptıracağım. Ondan sonra da bizim veterinere götüreceğim bakalım. Ne gerekliyse yapsın veteriner. Faik ne gerekliyor kutavakyalara? Faik ne lazım kutavilere? Burada mısın Faik? Köpek inciklerine, köpek yavrularına bir ay sonra falan aşı yapılıyor zannediyorum. Daha bu 4 haftalık falan 5 haftalıktır en fazla. Evet. Ayara çok teşekkür ederiz. Burada ne yazıyor? İmam, İmajin, Agroservis, Ayar. Ayar'a çok teşekkür ederim. Ayar Odunculuk. Evet, yanlış duymadınız, odunlar geldi. Bu sıcakta odun demeyin. Yazın çok ama kışın gene üşüyeceğiz. Ayar'a gidin, odunlar mis gibi. Kuru kuru şimdiden alın. Ayar'dan inşaat malzemesi alın. Arpa, mısır, buğday tanesi alın. Boya çeşitleri harika Ayar'da. Uygun fiyatlı, kaliteli boyalar. Cemal İnce Sipisi var. Kazdırsın, çektirsin. Cemal'in ayrıca kiralık sandalye ve masaları var. Yüzlerce kiralık sandalye ve masa içinde Cemal'le konuşabilirsiniz. Her gün tek yumurta getiriyor. Bana bak dedim, bunları çiftle. Ne öyle tek yumurta dedim. Tavuklar da korktu herhalde. Şimdi 3'e çıkardı yumurtaları demiş Güner ablam. Ha. Parazit apı aşı demiş Faik Tuzacı. Ama daha parazit apı için çok küçük. Şimdilik dışına sıkıyoruz. Fıs fıs fıs fıs fıs diye bir zamazingo. Bir zamazingo, bir de şampuan 20 euro verdim geçen gün. Hayvansız yapamıyorsun, sen de bir hayvansın diyen. Kızan, senin çükünü keserim. Çüksüz gezersin bak. Facebook'ta bir kızan var ya, sünnet ediyorlar, nerede buçuk nerede buçuk diye, öyle çok ararsın çükünü sonra. Bulamazsın. Alpay Mehmet, Selam Gürkan abi, sıradaki şarkı Bulgaristan Kirkova bölgesinde olan Malkoçdere köyünden ve Dupalar köyünde arkadaşlara, komşulara sıradaki şarkı selam olsun, kolay gelsin abi demiş. Alpay'ım selamlar, Bulgaristan'a selamlar. Dupalar köyünün, Malkoç köyü, Malkoçdere köyü güzeldi, Dupalar köyü, Dupalar köyüne de günaydınlar. Midesindeki sülükler için demiş Faik Tuzacı, biliyorum da daha küçük. Daha henüz onlar verilmiyor. Daha sonra verilecek herhalde. Neyse. Bakacağız bakalım. Şimdi sadece birazcık kaşınıyor. Keyfi yerinde. Akşam dün ona tavuk döner verdim. Günde iki kere tavuk döner verdim. Sonra kroket verdim. Kroketleri de yemiş hepsini. Ben akşam gezerken. Bu sabah kalktım, azıcık kaşar verdim. Çeddar verdim. Biz zenginler öyle yapıyoruz. Kendimiz yemiyoruz. Hayvanlara yediriyoruz çeddarları. Şimdi programdan sonra giderim, gene köpek maması falan veririm bir şeyler. Gökhan Karali. İki maymun. Makak maymunu bunlar. Bunlar makak maymunu. Geldik yine biz bir iznin sonuna. Agam, kısmetse bu akşam Almanya'ya geri dönüyor. Dönüş başlıyor. Buradan seni dinleyen kayınvalidem ve kayınpederim Esma ve Ramadan'a çok selamlar demiş Gökhan Alimanoğlu. Ha, sen bana ondan öyle sık yazmıyorsun. Sen tatildesin. Nasıl buldun bizim sıcağı? Ha, ayılıp bayılıyor musunuz? Köpekler gibi insan dil dışarıda, benim dilim dışarıda dolaşıyor. De böyle. De böyle.

Vallahi geçen sene kadar sıcak yoktu Hakan. 5-6 gün tam yaptı çizeceğim. Ben sana yazmıyorum ama her gün dinliyorum. Kayınvalime dedi, telefona indirdim. Artık her sabah o da seni dinliyor. Hoparlöre bağladık diyor Gökhan. Geçen sene kadar sıcak yok mu? Ama dün bugün ölüyoruz be. Evvelki günde öyle. Senin vücudunun termometresi bozuk galiba. Çip lazım mecbur derinin altına diyor Faik. Neden mecbur? Çip takmasan gelip köyde niye bu köpeğin çipi mi yok diyorlar.

benim çipim yok. Köpeğe mi çip taktıracağım? Ne işe yarıyor o çip? Ya mecbur ona kalırsan kanunen her şey mecbur ama kanunen sokakta köpek de olmaması gerekiyor. Belediyenin köpekleri toplaması gerekiyor sözde. Acını sattım memleketinde.

günaydın, nasılsın? Şarkı söyledin mi akşam diyor Yasin. Oho, sahneden indiremediler beni. Mikrofonu zor aldılar elimden. Yasin. Sen takmasan da olur, seni kimse aramaz zaten diyor Faik Tuzlacı. Geri dön. Sen köpek misin de çip isteysin diğerde? Dön diyemem ki. Çok güzel bir şarkı. Da kar yağıyor, dışarıda

neden çip taktırmak zorunlu Faik? Ya pezrefili mu? Ha? Söyle yağmur söyle, gün değmedi yüreğime. Ve Ali Toraman ve ekibi Enerji İstasyonu 25 numarada yeni yolda. Isı pompaları, klimalar, termosifonlar. Ali Toraman ve ekibinde ev yenileme işlemleri için kendi elemanları var. Ali Toraman'ın inşaat mühendisi ofisi de ayrı bir yerde. Nerede? Ciro Market'i karşısındaki binanın üst katında. Sizin hizmetinizde. Pompa deyince, pompacı deyince İbrahim abi, Alper tatilden döndüler. Bizim Ramazan gitti mi acaba onlara? Dinliyor musunuz beni Alper? İbrahim abi. Eskiçin'den bizim klimacı HVS'li Ramazan kadro gelecekti. Onlar Bıyıklıköy'de yılların pompacısı, son model tezgahlarla size hizmet veriyorlar. HPS Ramazan Kadri, klima üzerine uzman, psiktikosinoantropos, psiksiklimatizmos, eksalizmos, ikostisoktos oktomori 322'de evlerinizde klimalar, klima satışı, bakımı, tamiri, servisi, gaz dolum işleri, buzdolaplarının, kasapların buzdolaplarının, bakkalların, marketlerin buzdolaplarının tamiri, bakımı, servisi. Kim o Yasin Bagürkan abi, tanıyamadım demiş Tanju. Ayı Yugo, Yogi, Ayı Yogi. Tanıdın mı şimdi? Hoş geldin Faik abi diyor Tolga. Tolga senin oğlanın adı neydi?

köyde de bir Yaman var. Köpeğini arıyor. O uzun hikaye, sen programları dinlemediğin için bilmiyorsun. Şimdi bugün yeni dinlemeye başladım. Ne ay yogisi diyor Yasin. Ay yogi işte, bildiğin ay yogi. Yaz Google ay yogi yaz.

0: Ayı Yogi'yi bilmeyenler var. Ayı Yogi'yi bilmeyenlere anlatabilir misin?
1: Yogi Bear, Jellystone Park'ta yaşayan, sürekli piknik sepetlerini çalmaya çalışan zeki ve yaramaz bir ayı. Her zaman piknik sepeti peşinde ve çoğunlukla orman bekçisi Ranger Smith'in başını ağrıtır. Yanında da genelde Boo-Boo olur. Daha temkinli, Yogi yapma diyen küçük dostu. Evet. Eski Hanna-Barbera çizgi filmlerinden eğlenceli, hafif yaramaz bir klasik.
0: Aynen öyle. Yandaki dostu da Haşmet. Yandaki dostu da Haşmet.
1: Aynen öyle. Türkçe'de de Haşmet diye geçiyor. Boo-Boo.
0: Türkçe'de de açma diye geçiyor. Benim aynen bana benzedi. Yalancılıkta on numara benim. Yapay zeka. Türkçe'de de Haşmet diye geçiyor. Bu. Doğru, iki hafta dinlemedim diyor Tolga. Ya. Şimdi kısacık anlatayım. Biz geçen cuma bir tane köpek bulduk. Geçen cuma ben programdayım, daha yeni başladım, saat 9 falan. Kardeşim geldi, abi dedi, fotoğraf gönderdi abi Ardavan'a. Bir kovanın içinde bir köpecik, küçücük. Çok tatlı, sevimli, sarı bir köpek. Ondan sonra dedi, bu köpeği dedi bize gelmiş dedi, babam koşturuyor, kovalıyor dedi, gitmiyor dedi. Hayvan insana çok alışık ama çok küçük, 4 haftalık falan. Ondan sonra neyse biz köpeği aldık, sahiplendik, dedik bu köpek bizim oldu. Hatta ben programda söyledim, cuma günü geldi dedim, bizim oldu dedim, artık kovulmaz bir köpek, bırakılmaz falan dedim. Köpek dedi nasıl bitti, nasıl kene, çok bitti, çok keneli hayvan, işte hemen bakım lazım, müdahale etmek lazım, yoksa ölecek hayvan yani bu sıcakta, neyse. Ondan sonra aldık biz köpeği. Program ben programdayken Fehmi dayı var bizim, 90'lı yaşlarda. Artık Fehmi dayı çok yaşlı olduğu için köpeklere bakmayı bırakın, kendine bakacak durumda değil. Gelmiş benim köpek de ama hiç durmuyor. Mıyık mıyık mıyık mıyık mıyık. Depoya kapadık, depoda bağırıyor. Meğerse insan istermiş. Kaç kuşum, kaç. Yak yaprakları yiyor orada. Kaç Osman, gel buraya. Yapma Osman, gel. Hayvanat bahçesi gibi ev. Ondan sonra gel Osman, gel gel. Bir aralık kaldırsın senin, bırak. Kaç. Ondan sonra Fehmi dayı gelmiş, köpeği arıyor. Bizim köpeğin sesi geliyor. Babam demiş yok köpek köpek demiş. Bu köpek benim köpek demiş Fehmi dayı. Hayır senin benim, senin benim. Babam demiş kaç git Fehmi buradan demiş. Fehmi dayı demiş. Babamdan da büyük çünkü. Git demiş, yok demiş köpek. Ondan sonra kardeşim geldi, Fehmi dayı köpeği arıyor dedi. Fehmi dayı Arda'nın Senem'in canını tıklatmış. Köpek köpek köpek, yok köpek. Ondan sonra Fehmi dayı program bitene kadar 3 kere geldi. Program bitti. Akşamüstü oldu, ben Gümüşhane'ye gidiyorum, arabayı çıkardım. Fehmi dayı kapıda duruyor. Kapıyı, pancuru açamıyoruz. Garaj kapısını açamıyoruz. Kapanıyoruz, şur kapısını açtım. Fehmi dayı skopoz bekliyor. Gel gel gel gel gel gel yaptı bana. Kontrol etti sağa solu, geldim. Köpek dedi, ne köpeği dedim. Benim köpek dedi, buradan mı dedi dedim. Senin köpek yok, senin köpek bilmiyorum dedim. Ne köpeği, hiç konuşmadım ben. Ondan sonra Fehmi dayının torunu var, Yaman. Yaman dedesine bulmuş köpekleri, derede dedesine götürüyormuş. 2-3 tane inecekmiş onlar. Köpek 2-3 gün filiz bakmış zaten köpeğe burada. Ahmet Bayram Bey'i duyuyor musun? Bizim filiz market. Yani köpek sahipsiz diyeceğim gibi zaten ölecek. Filiz bir şeyler vermiş falan. Neyse. Yaman da çok ağlamış. Hüseyin yazdı, Gürkan abi sakın köpeğe verme. Yaman çok ağladı ama boş ver, anlasın dedi. Yaman da hüngür hüngür ağlarmış, köpek de köpek diye. Köpeği şimdi gözden göze kaçırıyoruz. Bu köpek hırsızlığına mı giriyor bilmiyorum ama köpeği tundan tuna saklıyoruz. Yaman'dan Fehmi dayı görmesin diye. Köpek artık bitti. Bizim üstümüze geçti. Bitti. O bizim cookie'miz oldu. Cookie. Köpek hırsızlığı kaç yıldan başlıyor, haberin var mı demiş. Bir bunu yapmamıştım bra demiş Faik. Bulduk deme sahibi çıktı ama sen vermedin, resmen çaldın, hırsız. Hırsız demiş Leblebi Hüseyin Agam. Bu hırsızlık sayılmaz ki, ben bunu gidip müftiye danışacağım. Müftiye soracağım ben bunu. Aa. neden yastın? Google'a baksın aynaya işte demiş. Google'a niye yastın? Aynaya baksın görecek ay yok iyi demiş Tanju. Ha? Aynaya bak doğru diyor. Aynaya bak göreceksin. Göreceksin göreceksin. Günaydın Gürkan abi gelen olmadı daha demiş Alper. İskeçe'den klimacı. İskeçe'deki pumpacıdan memnun kalmamış. Sizin telefonunuzu verdim. Sizi arayacak Alper. Yağmur yağar. İyi bakın onun arabasına iyi mi? Buradaki pumpacı 1250 demiş bilmem ne olmuş gene olmamış gene aynı problem varmış ya bir şeyler söyledi çok anlamadım. Gülsüm abla vallahi billahi öyle. Dundan tuna kaçırıyız köpeğe Fehmi dayılan şeyde Yaman'da. Hayır köpeğe alın bakacaksanız alın da köpek keneden bitten hayvan mahvolmuş zaten. Ne verir miyim ben öyle köpeğe bitti o iş. Köpek bizim köpek. O köpek yine Klin'in köpekleriymiş. Onlar doğurmuş. Klin köpeklere bakmamış. Oradan Buran abi zitinlikleri zitinleri sürerken oraya bir çukur açmış. Köpekler çukura düşmüş. Köpekleri Yaman çukurdan alıp Fehmi dayıya getirmiş. Fehmi dayı da zaten 25 tane kedi, 10 tane kaz, bilmem kaç tane tavuk var. Ayrıyeten köpekler de var. Ekstradan bu köpeklere nasıl bakacak Fehmi dayı? Adam kendine bakamıyor. O yaşta gelmiş. Benim Yaman bu meseleyi problem yapmazdı diyor Tolga. Dün ben gene Gümüşlü'ye gidiyorum. Yaman top sahasında. Ben şimdi hiç bakmıyorum oraya doğru. Yaman kolunu elini kaldırdı. Gürkan abi, Gürkan abi, Gürkan abi diye bağırdı. Böyle hafifçe kaldırdı belimi. Salladım vın diye gazladım gittim. Yaman köpeğini istemesin diye. Sen haklısın diyor Tolga. Haklıyım tabii. Köpek bizim oldu artık. Bizim kukimiz o. Ana bu ne be? Bu ne be? Halil bu ne?

Desene Karaköy'de köpek kavgası var diyor Gülsüm Akra. Hiç sorma. Hiç sorma. Psikopos gibi bekliyor Fehmi dayı kapıda. Amca cuma günü çaldıysan günah değil demiş Gökhan Karali. Cuma adı vallahi billahi. Cuma gününün yüzüstü hürmet.

Ay yandı anacığım, her gün gider anama Gürkan köpeğimi çaldı derdi diyor Gülsüm abla, haberi yok daha çaldığımdan. Kandırdık galiba biz onu, o bizim köpek dedik. Dün gene oradaydı. Muzaffer dayı, babam, Fehmi dayı gene otururlardı. Ama köpeği benim haremden çıkarmıyorum artık hiç. Müftü de pişman olacak, müftü olduğu için demiş Çiko. Bu meseleyi çözemez demiş. Cezaları büyük bafile demiş Faik Şekerci. Serpme kahvaltı yapıyorsun köpeğe demiş Çiko. Ya.

Ama Sefo'ya giden yok mu? Kaç kere sordum, Sefo'da Sefo dedim, kimseden ses çıkmadı. Bu Hasan gene bilet aldı, Sefo'ya kesin gitmedi. Ah Hasan, ben seni ne yapacağım? Ah Hasan, ah Hasan. Biber toplayan arkadaşlarıma kolay gelsin. Bu arada size de kolaylıklar demiş Belgin Ekrem. Günaydınlar, kolay gelsin.

can yoldaşım. Siz geldiğinizde seneye köpek inşallah kocaman olacak. Allah nasip kısmet ederse hepimize. Necdet abi sana söylüyorum. Cookie kocaman olacak, Cookie. Çiko uyanmış mı diyor Turan abi. Hayır, Çiko uyanmaz bugün. Bu yazan sahte Çiko. Çiko bugün uyanmaz. Oho, akşam sen onu görmedin mi? Nasıldı? Ne? Turan abi. Herkes öptüğü zaman bil ki çok sarhoş. Herkes öpmüyor ama sevdiklerini öpüyor.

Mikrofon senin gibi onun da eline yapışıyor demiş Yasin. Ben gittim demiş, kimin eline yapışıyor be, kim bu? Sefo mu bu? Ana ne kalabalık. Kim gitti Sefo'ya Yasin? Bak sana. Bir sürü deli baş bir Sefo'nun peşinde. Niye bu maymun gibi hep iyilik duruyor be, bu Sefo? Ama bu pitikatlardan olmasın, pitikat cinslerden. Ben bu pitikat galiba. Tiran çayın haftası.

Hoş geldin Selami. Ah abi Selami. Hoş geldin Selami. Bazım ağrıyor, sol bazım ağrıyor. Sol bademcim ağrıyor. Bu niye alamet acaba? Günaydın Gürkan kardeş. Evet, cuma günü buldum, şahidim ama yaman da yazık. Sen çağır eve, yine de onu sevsin kardeş demiş Ertan. Zaten senin düşündüğünü düşündü. Yaman'a ben anlatacağım, gel Yaman buraya diyeceğim. Bak diyeceğim, konu böyleyken böyle siz ona zaten bakamazsınız. Ona ilaçlamak falan lazım. Ben diyeceğim bu köpeği aldım. Sen ama diyeceğim istediğin zaman gelip köpeği sevebilirsin. Zaten benim aklımda o. Bir tikat olmasaydı kazanırdık bilet radyodan demiş Tolga. Ama tiraçayın haftos. Bir tikatı ne?

2026 yılında sadece 3 Yunan adasını 260 binden fazla Türk turist ziyaret etmiş. Sevgili dostlar, sadece 3 Yunan adası bunlar. Diğerlerini de koyarsanız yani 2 milyonu falan bulur herhalde.

Deme öyle Haşim abim, darılmasın sana demiş Tolga. Bırak şunu be. Akşam senin etti beni zaten saat 1'de gitmiş arabanın yanına. Telefon ediyor bana, gel de gel. Benim belim ağrıyor, benim kolum ağrıyor. Benim uykum var. Karnım acıktı diyor bana saat 1'de. Kaç git dedim gömül yatağına buradan başımdan. Kaç git başımdan dedim. Ben diyor iki dilim karpuzdan azıcık peynirle duruyorum sabahtan beri diyor. Bana ne dedim ben saat 1'de ne vuracağım sana be? Allah'ım yarabbim sen. Dün delilerde bir akıllısı beni bulmaz ki zaten. Bravo diyor, helal olsun diyor. Çok güzel diyor, bir şey yapmışsın kendine, bir çevre edinmişsin diyor. Herkes seni tanıyor diyor. Azıcık kıskanıyorum seni dedi. Dedim ne yapayım kıskanırsan dedim. Ben dedim bir starım. Sen dedim bir normal işte bir program yapan bir radyocusun. Sen dedim ta tırleçenin ne demek olduğunu bilmiyorsun. Yuh dedim, tırleçenin ne demek olduğunu bilmez mi insan dedim. Bilmezsen dedim aç dedim. Bak dedim Google'a sor dedim. Yani. Radyo herkes de seni tanıyor, seni soruyor. Benim dinleyicilerim geliyorlar bir seni soruyorlar bana diyor. E dedim star olmak öyle bebeğim. Starlık böyle bir şey.

0: Yapmışsın sahnede. Ne yapmak istiyorsun star olarak bugün?
1: Ben bugün bir şey yapmam. Şu anda canlı yayındayım da. Trileçe'nin ne demek olduğunu bilmeyenler var. Trileçe nedir?
0: Trileçe, Balkanlar ve Latin Amerika kökenli bir tatlı. Temelde süngerimsi bir kek, 3 çeşit süt karışımıyla ısıtılıyor. Genelde süt, yoğunlaştırılmış süt ve krem. Üstüne de genelde karamel ya da meyve sosu konuyor.
1: Kalfa Pastanesi çok güzel yapıyor trileçeyi. Kalfa Pastanesi profiterol de muhteşem yapıyor. Profiterolün içindeki topçuklara ne ad veriliyor?
0: Kontrol ediyorum. Onlara genelde profiterol topları veya şuf hamuru topları denir.
1: Evet.
0: İçlerine işte pastacı kreması doldurulmuş.
1: Evet. O topların
0: üstüne de çikolata sosu eklenir.
1: O topların aynen nasıl yapıldığını İtalyan şeften öğrendi Özkan abi. Kalfa Pastanesi.
0: Aa, ne güzel.
1: Harika lokumlar
0: şahane
1: yapıyor.
0: Şahane öğrenmiş o zaman.
1: Dur azıcık beni dinle.
0: Harika.
1: Harika lokumlar yapıyor. Harika lezzetler. Efendim harika trileçe yapıyor. Kalfa Pastanesi. Kalfa Köyü girişinde. Hadi biraz sen süsle bakalım. Yumuşat bakalım bu reklamı.
0: Tabii. Mesela şöyle diyebilirsin. Tatlı severlere küçük bir haber. Kalfa Pastanesi'nde o meşhur trileçe kıvamı tam yerinde. Sütle hafifliği de tam bir efsane. Üstüne bir de profiterol, çikolata sosu akışkan, toplar taptaze. Kalfa Köyü girişinde bir tatlı molası günün en güzel anı olabilir.
1: Kalfa Pastanesi. Korkma be kuşum, arada bağırıyorum öyle. Kalfa Pastanesi. Kendi kendini nazar ediyorsun, internet gitti geldi demiş. Gürdal ya, internet gitmiş gelmiş. Kalfa Pastanesi. Kalfa Pastanesi. Trileçe. Kalfa Pastanesi. Yayında birisi diyor Haşmet'e trileçe yaptım diyor. Haşmet de diyor ki trileçe ne ki diyor. Baksana bayağı, baksana bayağı, baksana bayağı. Olacak iş mi be? Sen

numara rum bam bam bam. Yufka cı unutmayasın Gökhan. Klima çalışıyor, klima çalışmasına rağmen vallahi billahi ateş çıkarıyor. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum ben. 35.6 derece olmuş dışarısı. Yo, yo, yo, yo, yo. Sıcaklığı geçtim, nem çok fazla, nem. Nem yedi bizi bizim bu nem yedi. Yapma bacaklarıma bitmeme. Vay nasıl tırnakları var bu kuşun. Vay nasıl tırnakları var. No, no, no, no, no. Sıra kim? Για να γράψουμε ξάνθη κομωτινή να γράψουμε. Evet. Nay, nay, nay, nay. Şu anda 35 derece sevgili dostlarım. Sıcaklık. Ve nem oranı %26. Fazla değil. Salı günü 36-37 derecelere çıkacak sıcaklık. Bugün de öyle. Ne zaman düşecek bu sıcaklık derseniz, efendim yavaş yavaş hafta sonu azalacak sıcaklıklar. Hafta sonu, hafta sonuna kadar hep böyle. Aysun hoş geldin. Niye geç kaldın Tünaydın? Ülenci mi çalışıyorsun bugün?

yufka deyince, yufkacı deyince Trakya yufka, Rıdvan Feyiz şeker gibi yufka. Efendim bütün Rodopel'indeki bakkal ve marketlerde yufka, böreklik yufka, harika yufka, muhteşem yufka. Rıdvan Feyiz, Trakya yufka, Trakya yufka, Trakya yufka, Trakya yufka, Trakya yufka. Yak motoru zıngır zıngırdak, yak motoru zıngır zıngırdak, çak motoru yıngır zıngırdak. El apame, opa. San Siro, San Siro'nun saçlarınızı, sakallarınızı boyamak için harika soft toplas ürünü. Bir şampuan gibi kuru saça sürün, köpürtün, 10 dakika bekleyin, duşa girin, durulayın, bitti. Hafta yine. Doğal sonuç, harika sonuç. Gidin, konuşun, görüşün. Alın bu ürünü, çok memnun kalacaksınız. San Siro'nun satış noktalarında ve seçkin bakkal ve marketlerde San Siro'nun Soft Plus ürününü deneyin. Soft Plus.

motoru da yak, zıngır zıngır zıngırdak, hayatına bak. Yak motoru, yak yak yak, çek motoru, çek çek çek. Yaşa ver Gürkan, ver coşkuyu demiş Mesut. Yaşa Mesut, yaşa traktörci Mesut. Sıcaklıyor musun Mesut? Efendim, ne diyelim? LG ve Daikin servisi Ahmet Mustafa, Gümüşhane de. LG ve Daikin ana servisi, ana bayi. Ayrıca eksik olan programlar için, çıkan programlar için, çıkacak programlar için gidin konuşun, başvurun. Kendisi bu işi, yılların uzmanlığıyla bu işi yapıyor Ahmet Mustafa. Evet. Pompa deyince, pompacı deyince İbrahim abi, oğlu Alper. Onlar tatile gittiler, geldiler, döndüler. İşlerine devam ediyorlar. Pompacı lazımsa İbrahim abi, oğlu Alper. Bıyıklıköy'de son sistem tezgahlarla yeni nesil traktörlerinizi, araçlarınızı diagnostikoya bağlasınlar. Diagnosi yapsınlar. Yeni haritalar, yeni programları yüklesinler sevgili dostlarım.

bıyıklı köyde yolda kalan araçlara da çekici hizmeti veriyorlar. Uzun yılların tecrübesi. Boru deyince, borucu deyince, lağım borusu tıkananlar. Evde lavabolar, çeşmeler, tuvaletler, gider boruları da satılıyor dükkanlarında. Konsolos'un arka sokağında Şükriye Market'in olduğu yerde sizin hizmetinizde sevgili dostlarım. Borucu Recep ve ailesi. Evet, Andrea Papener 3 numara.

mis gibi kuru kahve, Hisar kuru kahve. Harika kuru kahve. İncecik. Taş değirmeninde öğütülmüş kuru kahve, Hisar kuru kahve. Efendim Gümrücine de iki şubesi olan tek kuru kahveci. Hem Sirkeli köyünde hem de Gümrücenin içinde. Deniz Şerif'in olduğu yerde. Bidons Bankası'ndan dön ilerleyin. 27 metrede sağ kolunuzda. Evet. Hadi bakalım 2,5-5.

buradayım. Telefon geldi de ondan konuşamadım. Buradayım. Gürkan abi, şimdi çalan parçanın ismi nasıl demiş Ahmet Bayram, hangisi? Şimdi bakayım kaçta yazmışsın? Saat 12.11'de yazmışsın. 12.14'te yazmışsın. Şu anda 12.15. Şu bu şarkı mı, ondan önceki mi? Just a green. Hız göstergesi 38 derece. Hız göstergi. 38 derece dışarısı. Yanıyor dışarısı. Yanıyor. Ahmet, yanıyor dışarısı. Just Green'de dağıtımda mısın bugün? Sipariş almaya mı gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Dost seni İlhan Bacanak. Dost seni İlhan Bacanak demiş Ertan Sakallı. Dost seni İlhan ve sevgili dostlarım. Just Green'e de teşekkür edelim. Her gün tanıtıyoruz sizlere temizlik ürünleri. Ekosel sertifikalı, biyolojik, ekolojik temizlik ürünleri. Hele hele bu sıcaklarda size alerji yapmayan, oranızı buranızı kaşındırmayan temizlik ürünleri. Deterjanlar, yumuşatıcılar, bebeklere özel deterjanlar, bebeklerin biberonlarını yıkamak için özel deterjanlar, bulaşık deterjanları Just Green. Green Frankie güvencesiyle şimdilik gamları bu kadar ama daha sonra büyüyecek. Daha başka markalarla da anlaşma yaptılar. Enişte olan Şazam bulamadı, herkesi de abi son iki tane bırakacağım demiş. Sonra sipariş demiş Ahmet. Ha. Ama nereden bulacak bunu Şazam? Abi Kenan. Abi Ahmet. Nasıl bulsun be bunu? Şazam ne bilecek bunu be?

0: Dün en yüksek sıcaklık Kerkira'da kaydedilmiş. 40 dereceye varmış sıcaklık. Kerkira'da Elefonisi Hanyon'da, Hanya'da ise 40,5 dereceyi bulmuş. Bakın en yüksek sıcaklıklar dün itibarıyla Elefonisi Hanya 40,5, Sparti 40,2, Stiliza Ftiotidas 40,1, Scala Messinias 39,8, Ginokokastro Kilkis 39,7, Asos Corinthias 39,7, Ceres Serma 39,6 dereceyi bulmuş sıcaklıklar sevgili dostlar. En yüksek sıcaklıklar dün kaydedilen sıcaklıklar. Bu sıcaklık nemle de birleşince acayip bir sıcak, acayip bir şey oluyor. Acayip oluyor.
1: Her sınıf ısını basır. Haydi Durmuş.

0: Day'den mesaj geldi. Summer Says Day.
1: Eyvah. Foto senden bildiğinlerinden. DJ Pekmi'den şaman. Kaç para bu Pekmi? İlk at.
2: 7,5.
1: Almayacak şu an. Bastırı. Etekleri tek. İğneklerim var. Buzağlarım var.
0: Diye bağırır. İğnek. Gürkan Baba'nın buzağları.
1: Söz vermişti.
2: Vallahi satmayacağım.
1: Kardeş dünya, kardeş dünya. Kardeş dünya demişim. Etekleri tek. Satırı.
0: İlaçlı takru temizleme, yaş temizleme, halı temizleme, battaniye temizleme, İlaçlı da güneş gibi temizliyor sevgili dostlarım. Uzun yılların tecrübesiyle harbalı gelinlik temizleme. Nerede İlaçlı da? İlaçlı da yeni yolda 8 numarada Erhan Kalyancı ve ekibi uzun yılların tecrübesiyle hizmet veriyor. Osman artık ayakta uyuyasın kuşum. Osman'ı bir görseniz kolumda ayakta uyuyor. Oh geri. Çektir. Gel ben seni kafasını götüreyim gel. Kuşun şarkı bitsinde ben seni kapayayım. Oh senin uykucun gelmiş.
1: Bızağlarım var. Tüfelerim var. Atlarım var.
0: Atlarım var. Oh. Diye kişniği atlar.
1: Sözümü geri aldım.
0: Niye almadın? Niye aldın, niye verdin?
1: Tek.
0: Sevgili asistanım, atlar nasıl kişniyor? Bir atlı kişnemesi yapalım mı? He.
3: Tamam, geliyor.
0: Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe. Öyle mi kişniyor atlar canım?
3: Yani en azından benim denemem öyle.
0: Bir dene bakalım tekrar.
3: Tamam. Kırk katırım var kırkıda kara.
0: Hadi anons edelim. Sıradaki şarkı kırk katırım var kırkıda kara.
3: Sırada kırk katırım var kırkıda kara geliyor. Hazır olun, sesini açın. Bu hareketli parçayla ritmi yakalayın. Hadi başlıyoruz.
4: Haydi bakalım isteğinize ne gelsin. Kırk katırım var kırkıda kara. Kız bulamazsan buldara ara. Hadi
0: Hatta şarkının devamı şöyle. Kırk katırım var kırkı da kara. Kız bulamazsan dul karı ara.
3: İlginç bir espri anlayışı.
0: Hadi sen de anons et, şarkı böyle.
3: Sıradaki şarkı kırk katırım var kırkı da kara. Şarkının sözleri de şöyle devam ediyor. Ortam ısıtan hafif muzip eski usul bir gönderme. Hadi bakalım sıradaki gelsin.
0: Ama keyifli söylemedin, şarkının sözlerini söylemedin. Kırk katırım var kırkı da kara. Kız bulamazsan dul karı ara.
3: Sıradaki parça kırk katırım var kırkı da kara. Sözleri şöyle. Kırk katırım var kırkı da kara. Kız bulamazsan dul karı ara. Hazır. Tempo yükseliyor.

0: Αυτός πιο χαζός από σένα βγήκε, λέει ο Φάικ. Öf yanıyorum. Almanya 19 derece. Oh ne güzel. Ne güzel Aynur abla. Vallahi billahi. Yanıyoruz Aynur ablacığım yani. 40 katırım var, 40'ı da kara. Sensin fıstık. Sensin fıstık Emre.
1: Efendim?
2: Fıstık.
1: Efendim?
2: Sensin fıstık.
0: Katırım var kırkı da kara, kız bulamazsan tut karara. Günaydın, hayırlı sabahlar, bir parça isteyeyim. Topal parçasını demiş Serpil Ale. Nasıl Topal? Nasıl Topal'mış o?

0: Yorgan yastık.
1: Gezme gazeteci var yakalar, kapak onun makasını Türkiye'ye oyalar.
0: Yorgan yastık.

Toyota Yuanidis'de ikinci el arabada da fark yaratıyor. 10 yıllık bütün araçlara, 10 yaşındaki bütün 10 yaşına kadar bütün araçlara 2 sene garanti veriyor Toyota Yuanidis. Toyota Yuanidis'te Ziker X Long Range 272 beygir elektrikli araç bu Zikerler. Sevgili dostlarım, yeni beyaz 38.680 euro. Normal fiyatı 43.680 euro. Evet. Ziker içinde onları seçin. Bu Zikerleri Volvo Grup üretiyor. Çok da güzel arabalar. Çok şık arabalar. Çok süper. Son teknolojinin arabaları.

fıstık, oh ah bize lazım, oh yorgan yastık, oh. Haydi bakalım, haydi. Oğuz Yılmaz, fındık fıstıktan sonra ve HVAC Ramazan kadri, klimaların bakımı, satışı, kurulumu, buzdolaplarının gaz dolumu. HVAC Ramazan kadri sevgili dostlarım. İskeçe'de ve bir telefon kadar uzağınızda sizin de klimanız olsun, sizin de dükkanınıza, kasap dükkanınıza, marketinize, buzdolabı işlerine bakan isim olsun. Bunlar da Volvo gibi Çin'de mi üretiliyor diyor Faik. Evet. Bunlar da Volvo ile aynı gruba ait. Volvo, Ziker, bir premium modeli daha var onların. Neydi o? Bunlar Çin'in en büyük araba holdinglerinden. Volvo grubu da içine alıyor. İsveç'te üretiliyor Volvo'lar. Çin'de üretilmiyor. Çin'de üretileni Çin pazarı için üretiliyor. Kaldı ki nerede üretilirse üretsin. Yani siz sistemi kurduktan sonra isterse Papua Yeni Gine'de üretilsin. Mesela şimdi Hyundai'nin yeni elektrikli arabası çıktı. Neydi o? IQ3 mü ne? O Türkiye'de üretilecek. Bütün Avrupa pazarı için Türkiye'deki İzmit fabrikasındaki testlerde üretilecek o araba. O da çok güzel, çok iddialı giriyor piyasaya. Geçen gün tanıtımı yapıldı. Üretim bandından indi ve harıl harıl üretiliyor. Birkaç ay sonra Avrupa pazarında da satışta olacak bu Hyundai'nin yeni modeli, yeni elektrikli aracı. Hyundai Ioniq, Ioniq 3 müydü? Çok beğeniyorum onu da. Ioniq 3 Avrupa pazarı için tamamen Türkiye'de üretiliyor. Bir tane mavi Ioniq var. Jantarı böyle beyaz, içi beyaz. Ona bayılıyorum. Ona bayılıyorum. Hatta hep tanıtıma lanse edilirken Türkiye'den lanse edildi. Çünkü Türkiye'de üretilecek. Türkiye'de üretilecek demek Türk malı demek değil. Yani Hyundai'nin standartlarına göre üretilecek. Tabii ki Türk işçiler çalışıyor ama araba fabrikalarında da artık robotlar çalışıyor. Robotlar ting tok ting tok ting tok. Robot çalışıyor. Robot. Çok haklısın Gürkan abi demiş Tanju. Haklıyım tabii. Ioniq 3. Toyota Yuanidis. Gidin yeni RAV4'ü görün mesela. Oo çok süper araba. Japon teknolojisi. Japon. Japon. Mesela benim de şeyim Honda'm. Honda nedir? Japondur. Ama İngiltere'de üretildi onlar. İngiltere İngiliz malı. Yani İngiltere malı. Anladın mı Faik? Beni kızdıracağını zannediyorsun değil mi? Ha ha Faik. Oho Faik.

gördük bagajdaki kapıyı Volvo'da diyor Faik. Neyi var bagajdaki kapının? Amortisleri öyle her arabada olabiliyor. Amortisleri bozuldu. Gitti yedek parça buldu. Hüseyin Çapuloğlu buldu. En kısa zamanda monte edecek onları, beni bekliyor zaten. Hüseyin Çapuloğlu. Kaporta boyacı, kaportacı Hüseyin Çapuloğlu. Hüseyin Çapuloğlu. Sizler de Hüseyin'e gidin. Arabanızı Hüseyin'e emanet edin. Büyük sigorta şirketleri Hüseyin'e emanet ediyor arabalarını. Büyük ajenteler Hüseyin'e emanet ediyor arabalarını. Hüseyin Çapuloğlu. Hüseyin Çapuloğlu, Hüseyin Çapuloğlu sevgili dostlarım. Seni gidi topal, hanımını hopal. Ve Hüseyin Çapuloğlu'nun yanında Kalfaköy girişinde her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesiyle. Batı Trakya'da açılan ilk büro, ilk cenaze hizmetleri malzeme bürosu. Erhan ve Eralp İmamoğlu. Erhan ve Eralp İmamoğlu. Seni gidi.

Ne oldu be? Pat diye bitti ya bu. Seni gidi topal. Ya Faik. Ya. Ya ba ya ba. Ya bal ya bal ya bal. Ya bal. Nendere nendere nendere nendere nendere. Efendim devam edelim. Erol Agromix diyelim. Erol Agromix. Çaymakır köyünde her türlü inşaat malzemesi, nalbur ürünleri, züccaci ürünleri, boya çeşitleri, plakakiler, fayanslar Erol Agromix'te, duvar süsleri Erol Agromix'te, Erol Agromix, Erol Agromix. Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'ta buluyorsunuz. Mona Lisa, Mona Lisa, 2000'e yakın gelinlik, 30-35 yıllık tecrübe Hatice abla. Tuzcuköy girişinde hizmetinizde. Mona Lisa sevgili dostlarım. Canlı çiçeklerle süsleme işleri de giriyor. Süsleme de yapıyor. Gelinler bas süslüyor. Efendim gelin masası, gelin buketleri, gelin çiçekleri, gelin yolu. Mona Lisa. Mona Lisa. Eczanenin yanında Tuzcuköy girişinde Mona Lisa.

Bir de düşün, bu araba 4-5 defa kum yola girsin. Vallahi lambalar kadranda yılbaşı ağacı gibi yanmaya başlarlar demiş Faik. Canım, her arabanın bir üretim amacı var. Bir üretim amacı var. Volvo'yu kum yollar için üretmediler ya. Ford Ranger değil o. Volvo. Sen mesela dağ adamısın, Balkan adamısın. Seni şimdi kibar bir ortama soksak olur mu? Girebilir misin? Hayır. Sosyeteye girebilir misin? Hayır. Senden manken olur mu? Olmaz. Her şeyin bir üretim amacı, bir amacı var her şeyin, herkesin yani. Sen de orada ver tüfeğini, tom domuzu öldür. Yani anlatabildim mi? Firi firi topar, spaz gire bundas.

Sen mesela ne üretimisin diyor Faik. Ego mi politizmenus antroposefile mu? Politizmenus antroposefile mi ego? Benim ablam mavlan domuzdan mamuzdan dağlarda mallarda ne işim olur? Benim soyum kökenim saraylara dayanıyor.

amca. Sen pick up'sın, pick up diyor Gökhan Karak. Ne pick up'ı ben? Faik Pitikat. Ela Pitikat. Ego eme Pitikat. Sese Pitikat Raça. Demeno Karavan ise. Demeno Karavan. Pitikat. Sıcaktır. Sıcaktır. Faik sen sıcaklamıyor musun? Öf çok sıcaklıyoruz diyenler bana yazsın. Öf çok sıcaklıyoruz yazsınlar. Ay bugün bu program bitmek bilmedi. Bu 5 saat geçmek bilmedi bugün. Boğazım da ağrıyor. Sol boğazım, sol bademcim ağrıyor. Dilimin sol tarafında yara çıkmış. Ah Enis, ah Enis. Ah Enis. 1,5 dakika reklam mı olur Enis? Eşeğin ayağı gibi uzun reklam.

atlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

serinlik harika diyor Gürdal, 18 derece. Vay nasıl isterdim böyle 18 derece olsun da çekeyim bir bataniyecik üstüme de. Oh, serin serin uyuyayım, serin serin uyuyayım vay. Ay, Karaköy'de saray mı var diyor Faik. Ama benim annem nasıl bağlardan. Benim dedem halçaların ağasıymış. Nasıl bağ? Sen ne diyorsun hakikaten ama. Benim annem ağa kızı.

mısın? Yürü sende ağa torunu olmaz demiş Faik Tuzacı. Ben küçükken Faik Hisin Aga vardı. Gümülcü neliymiş kendisi, hiç evlenmemiş. Orada dedemlerde çalışıyormuş, seyismiş. Bütün böyle işleri o kumanda ediyormuş. Ben küçükken Hüseyin Aga halen vardı. Orada öldü zaten. Dedemlerde öldü. Böyle çok şeydi, çok korkardım ondan. Bir kere dedemlerin böyle dış bahçesinde bir tane dibek vardı, koy boydan boya. İnekleri falan suluyorlardı orada. Ben o dibeğin içine girdim. Su dibeği, dibek diyoruz işte. Ne denir ona? Dibek. Ondan sonra Pules Faik'cim, ben oynarken kızan içinde dibeğin Hüseyin Aga bir geldi, bir fışkınlar döşedi bana. Bir vurdu bana kıçıma sopalan fışkınla, hiç unutmam. Sinni dedi bana, dedi zinnalık, sinni dedi zinnalık, bilmem ne dedi bana, bir şeyler dedi. Ona bir dövdü beni. Gittim dedeme, dede dedim, ben dedi Hüseyin Aga dövdü dedim. İyi yapmış dedi, niye dövdü dedi dedim. Böyle böyle şeye dibe girdim. Belki ama sen dedim ağasın dedim, nasıl ağasın dedim, çalışanlar dedim beni dövüyor. Hüseyin Aga dedi, bu evin dedi direği dedi. O neredesin, o neredeyse dedi, o olacak dedi. Ödümüz pantarlı Hüseyin Aga'dan.

Devam edelim. Cevvelekidis, Koçobulus'un üst katında. Cevvelekidis Home. Mobilyalar, kanapeler, koltuklar, mutfak dolapları, oturma grupları ve Lineastorm yatakları. Lineastorm yataklarında %40 indirim var. Ayrıca istediğiniz ölçülerde fabrika sizin için istediğiniz ölçülerde üretebiliyor sevgili dostlarım. Nasıl isterseniz, hangi ölçülerde isterseniz.

Anladın mı Faik? Faik anladın mı? Çok selam dostum, geçen sene burada staj yapan Emir söylemişti zengin olduğunuzu. Paşa torunu demişti seni söyleyince. Nereden tanıyorsun Gürkan'ı diye ben de radyodan dedim. Çok altınları varmış onların dedi diyor. Hasan güldürdün beni, Allah seni güldürsün. Çanakkale'de staj yapan Emir kim? Nereliymiş o Emir? Öyle mi dedi benim için? Faik duy bunları. Onların çok o paşa torunu. Çok zengin olduğunuzda Emir söylemiş. Çok altınlar var bizde. Bak altınlarım. Allah ilizi versin. Allah ilizi versin sizi. Altın çok be ya. Külçe altın dolu her yer. Bastım yerden altın çıkıyor. Basıyorum trak diye. Burada bizim eski evler var. Tahta onlar. Basıyorum tahtaları. Geçen de bastım çürümüş tahtalar. Bir bastım. Bütün altın külçelerde denk geldi ayaklarım. Ayağım girdi içine. Ana dedim burada yine altın çıktı ya. Bırak kızarım dedi. Bırak dedi. Nereye bastın altın başkırıya bizim? O derece. O derece.

Ona söyle. Zenginlik de başka bir şey, başa bela. Hep de altınlarımızı konuşuyorlar, hep zenginimizi konuşuyorlar. Başa bela zenginlik de nazar değiyor bize. Hep paramı hocalara, o papazlara veriyorum. Makyaz ne papades, ne diyabaz ne hocades. Sevmek.

tuttun benim altınlarımı ha? Rasim. Gümüşte konuşuluyor mu bizim zenginliğimiz? Paşa torunuyum ben paşa.

Benim yedi kendime yetecek kadar altınım var zaten, param var. Radyodan ayrı para kazanıyorum. Ne yapayım o kadar parayı? Ne yapayım o kadar parayı, ne yapayım? Sıradaki şarkı Makoş Deli arkadaşlar, Dupallarda köyünde olan Gorgi'ye selam olsun diyorlar. Kolay gelsin, kolay gelsin abi demiş Alpay Mehmet. Selamlar Alpay'ım. Son şarkı gidiyorum. Benden sonra Ali programda olacak. Hepinize canı gönülden teşekkür ederim. Sağ olasınız. Benim Paşa dedemle ilgili anılarım var. Size yarın onu anlatacağım. Benim rahmetli Paşa dedem. Büyük dedem Paşa'ydı. Onun anılarını anlatacağım yarından itibaren sizlere, tamam mı? Oldu mu Faik? Hadi.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
7: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
8: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

işte efendim Matrike'nin ilk özel radyosu. Radyosundan %9.6 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 1'e 5 dakika geçiyor. Gürkan'ın ardından başlıyoruz. Haftanın gününden 2 saatlik birlikteliğimize. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Son bir haftadan beri sıcak. Son bir haftadan beri sıcak.

İlk şarkımızdan geçmeden önce sponsorlarımızın aktararak başlayalım. Alüminyum ustası Serkan, Kozkoyul Mahallesi'nde yıllardır sizlere hizmet veriyor. Alüminyum üzerine alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işlerim. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 numaralı telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuzdan araba aksesuarcısı Kalfalı Metin. Grand Tunic çay üstünde anaokulu yanından sizlere her gün hizmet veriyor. Arabanıza gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın düşmüş taban bezlerini deniştirme, arabanızın koltuk kılıflarını deniştirme, camlarınıza füme, multimedya ses sistemi takımı deniştirmesi, arabanızın farlarını temizleme, alarm sistemleri, uzaktan açık kapama, daha sayamadığımız arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic, Kalfalı Metin çay üstünde. Telefonumda 697-77-40-096.

Gökhan Özen'den başlıyoruz. Azar Azar isimli şarkısını dinliyoruz. Radyo başlarında bizleri dinlemekte bulunan tüm istefemleri için geliyor ilk şarkımız. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin diyelim. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

Tifan Biliriz, Ebru Güneş, Akıllı Ol isimli şarkısı. Şimdi spor gazetelerine baktık. Akşam maçı da baktık. Beşiktaş'ımız yenildi. 1-0 Alanya'ya. Paralar sanki sana iyi oynamadılar. Taburlarım çok değişti. Galatasaray Erzurum'u 4-0 yemiş. Aklımda ayrılık. Fenerbahçe Konya 4-2. Trabzon'dan 2-1 yemiş Başakşehir'im.

Güneş seslendirdi. Akıllı Ol isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Aylin Demir, Tribin Olur'u dinliyoruz.

0: να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Ice Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü, bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
8: Devam ediyoruz. Yarım saatimizi geride bıraktık. Derya Ul Okyanus'u dinliyoruz.

Ben Özen'den dinledik. Fakat Civcivler Yesen'i dinledik. Bir bir birilerine baka baka durur. İnce giymiş o günleri savurur.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

İnce giyerim mi incem? Pembe yakışır, Gence'yi dinledik. Şimdi de indim mi havuz başına?

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Devam edeceğiz. Saatlerimiz 2 dakika geçiyor. Bir saatimizi geride bıraktık. Devam edeceğiz orkestralar. Sponsorlarımızı aktaralım. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde sizlere hizmet veriyor. Multimedya ve ses sistemi takımı denişimi. Arabanızın camlarını fümem. Arabanızın farlarını temizleme. Düşmüş olan tavan bezlerini deniştirme. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin. Çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyorum. Telefon 697 77 40 096. Yılların tecrübesiyle sizlere Ekozgöl Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pençere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697 35 91 462 telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

Simge'den dinledik, Taksi'yi dinledik. Şimdi de Zinet Salim. Daha nasıl sevebilirimi dinliyoruz.

0: Yapma o kadar.
1: Zinnetsel'den dedik. Seni daha nasıl sevebilirim? Şimdi de Aslı Ünel'i dinliyoruz.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
3: Kısacık reklam aramız oldum. Birlikteliğimiz devam ediyor. Muazzez Ersoy'u dinliyoruz. Kader diyemezsin. Borboki için gidiyor şarkı. Kolay gelsin diyelim. Her gün seni dinliyorum dedim. Haftada bir Muazzez Ersoy dinlet benim için dedi. Dinliyoruz. Kader diyemezsin.

Can suyumum sen kattın, Füsun Batum seslendirdi. Şimdi de Sibel Can'dan devam ediyoruz. Kış masalını dinliyoruz.

Kara tren gecikir. Belki hiç gelmez. Yavuz Bingöl'den dinledik. Kara treni dinledik. Şimdi de son şarkımız. Ayşe Tunalı'dan geliyorum. Saatler mi durmuş, zaman mı? Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım. Veda edelim. Yılların tecrübesiyle sizlere Ekozgöl Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır. Tüm alüminyum işleri. Fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697 35 91 462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Kozköy Mahallesi'nde sizlere yıllardır hizmet veriyorum. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyorum. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini deniştirme, arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını deniştirme, multimedya ve ses sistemi takımı deniştirmesi, arabanızın camlarını füme takma, arabanızın farlarını temizleme. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic, Kalfalı Metin, çay üstünde. Telefonu da 697 77 40 096. Haftanın ilk gününde 2 saati paylaştık. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Esen mutlu kalın, dostça kalın. Tüm İslam aleminin mübarek Kandil gecesi mübarek olsun diyelim. Edilen dualarım, okunan Kur'an-ı Kerimlerim Allah kabul etsin.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
7: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
8: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: αργότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημί σκληρό τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Kuratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Kuratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Kuratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694-562-5830. Faks numarası 253-10-22490.
0: Ferosum bilirsin.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik hem

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
3: Tuncay Saran Show.
2: Evet, artık Ağustos ayını yavaş yavaş noktalamaya hazırlanıyoruz. Yaz mevsimini uğurlamaya doğru yavaş yavaş adım adım ilerliyoruz. Umuyorum ki güzel bir yaz mevsimi olmuştur sizler için. Ama birazcık daha tadını çıkarmaya devam edeceğiz. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Sevgi dolu, umut dolu, keyifli bir hafta olsun. Haydi bakalım, haftanın ilk programına başlayalım.

Şimdi size ilk teleskop maceramızı anlatacağım. Uzaya her zaman ilgim olmuştur zaten. Hep merak etmişimdir gökyüzünü. Eşimin de teleskop merakı vardı. Aldık bir tane. Ve almışken de iyi bir şey alalım dedik. Abi ne teleskoplar varmış ya. Devasa böyle evin bahçesine kırıyorsun. Kuruyorlar daha doğrusu, sen kıramazsın da. Ama bizim aldığımız da bayağı havalı bir şeydi. Yani kumandası falan vardı valla. Oturuyorsun zap yapıyorsun böyle gezegenler arası. Kumandayla... Motorlu bir şeydi abi böyle. Kumandası vardı kabloyla bağlı. Kumandada uzaydaki binlerce cismin koordinatları vardı. Gezegenlerin, yıldızların, galaksilerin. Seçiyordun liseden mesela atıyorum Satürn. Basıyordun düğmesine. O dönüyordu abi kendiliğinden. Tring, buluyordu Satürn'ü. Seni hiç uğraştırmıyordu yani nerede bu Satürn diye. Sen listeden seç Jüpiter, Mars, Andromeda galaksisi, nebulalar, ay neyse o dönsün kendi bulsun. Otomatik öyle bir şey yani. Şimdi teleskobu aldık. İlk nereye bakacağız? Tabii ki mahalledeki evleri dikizleyeceğiz değil. Ay'a bakacağız tabii. İlk akla gelen o galiba. Teleskopla ay gözlemi yapmak. En kolay en azından ama gel gör ki şansa bak ay yok. Öyle bir zamanda almışız yani. Her akşam bakıyoruz bu akşam çıkacak mı diye, yok. Sürekli gözümüz yukarıda, ay arıyoruz. Ay nerede, çıkacak mı? Yok abi, ay çıkmıyor. Günlerce ayın çıkmasını bekledik, böyle bir şey olamaz ya. Bakıyoruz sadece yıldızları görüyoruz. O da normalde nasıl görüyorsak ona yakın bir şekilde gösteriyor yani, bu kadar. Çok da haksızlık etmeyin, belki birazcık daha parlak ama büyüleyici bir şey değil. Yani bir hayal kırıklığı oldu biraz. Özellikle de hanımda. Çünkü o çok daha farklı görüntüler bekliyormuş. Böyle galaksiler, nebulalar, değişik gezegenler filan. Dedim istersen kara delikleri de göstersin. Aşkım dedim bu Hubble değil. Ya tamam biraz pahalı bir teleskop ama Hubble'la da kıyaslayamayız yani. Ondan sonra hanıma dedim ki

0: Kalk dedim, gidelim şehrin birazcık dışına doğru bir yere, karanlık bir yer olsun dedim. Açık havada öyle bir yerde deneyelim bir şeyler görmeyi. Hani balkonda kısıtlı bir alanda olmuyor. Sokak ışıkları var, binalar var. Neyse gittik tenha ve biraz karanlık bir yere. Kumandayla yaptığım ayarları da denemiş olacağım. Hani bakalım görebilecek miyiz bir şeyler. Kurdum teleskobu. Seçtim abi listeden bir yıldız. Aa, bir baktım doğru yere dönmedim. Hanımın iyice suratı düştü böyle. Satalım o zaman dedi ya. Astı suratını. Yaptı gitti oturdu arabanın içine. Allah Allah. Bir de ben de biraz bozuluyorum, tamam mı? Makineyi ben seçtim internetten. Ayarlarını ben yapmaya çalışıyorum falan. Olmadı. O gitti oturdu arabanın içine. Ben kurcalamaya devam ediyorum falan. Arkadan köpekler geçiyor, tedirgin ediyorlar beni. Ben ümitsizce bir ihtimal belki değişik bir şey görürüm diye son denemelerimi yapıyorum. Hadi şuraya da çevireyim. Dur şuna da bakayım filan. Hanım arabada beni bekliyor asık suratıyla. En son bir tane yıldız gördüm. Dedim dur bir de şuna bakayım, toplarım ondan sonra diye. Abi bastım düğmeye, ayarladım. Kırmızı bir noktası var, üzerinde dürbün gibi bir şey var. Onunla hizalıyorsun. Bastım abi, döndü teleskop, durdu. Bir baktım abi, Satürn. Bildiğin Satürn. O güzel halkalarıyla orada duruyor. Ve çok net. Aşkım dedim, koş Satürn'ü buldum. Sevin koş Satürn. Ya o kadar etkileyiciydi ki. Yani nasıl diyeyim? Ya çok meşhur bir gezegen ya. Gezegen deyince ilk akla gelen imgelerden bir tanesi Satürn. O güzel halkalarıyla beraber fotoğrafları zihnimizde nettir yani. Derslerde okutulmuştur, belgesellerde ve filmlerde görmüşüzdür. Satürn yani. Ve gökyüzüne bakıp da yıldız sandığımız o küçük parlak noktanın aslında Satürn olduğunu görmek teleskopla müthiş bir duyguydu. O halkaları çıplak gözle çok net bir şekilde görmek gerçekten muhteşemdi yani. Ya o anda düşünsene, bir sürü insan gökyüzüne bakıyor. Tek gördüğün şey bir sürü yıldız. Ama onlardan bir tanesi, eğer yerini biliyorsan ve bulabilirsen, Satürn.
1: Tuncay Savaş.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Ice Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
7: Valla hanımların böyle süslü püslü şeylere çok merakı var. Hanım geçenlerde internetten simli içecek almış ya.
8: Ya içeceğin de süslü olmasın be.
7: Yani abi bildiğin böyle şampanya şişesi gibi düşün. İçinde renkli bir sıvı var. Bir içecek neyse artık o. Yani bu arada kimyasal olarak ne ihtiva ediyordur kim bilir. O da ayrı mesele. Ne bu meyve suyu mu? Ne var içinde yani? Renkli sıvılar abi ama simli. Şişli böyle. Hay Allah ya. Artık onu içtikten sonra başka nelerin simli olacağını söylememe gerek var mı bilmiyorum. O da öyle bir merak. İçiyorsun, ağzın simli simli oluyor, parlak parlak. Simli renkli içecekler deyince tatlılar geldi aklıma. Ya bir arkadaş var, baklavalı bir çikolata çıkmış, tamam, baklavalı çikolata. Ya ne zaman görüşsek adam bana baklavalı çikolatayı denedin mi, dene, yedin mi, hemen yemelisin falan deyip duruyor. Ben de bir türlü denemedim. Abi ön yargılı da olmak istemiyorum yani ama kulağa aşırı tatlı bir şey gibi gelmiyor mu yani? Çikolata zaten tatlı. Baklava desen ayrı bir tatlı, tap tatlı. Çikolata artı baklava tatlı bombası. Ya hiç elim gitmedi denemeye ya. Baklavalı çikolata olur mu ya? Ön yargılı da davranmak istemiyorum. Belki tatsam yok ya güzelmiş abi falan diyeceğim bilmiyorum ama o kapıdan giresim gelmiyor yani. Çekici gelmiyor bana fikir çünkü.

En sevmediğim gıcık olduğum reklamlardan birisi de reklam türlerinden birisi de daha doğrusu ne biliyor musunuz? Bir dondurma var ya adını söylemeyeyim reklam olmasın çubuklu. Onların en meşhurunu düşün. İşte o dondurmanın hiçbir reklamını sevmiyorum. Çünkü bütün reklamlarında şöyle bir şey yapıyorlar. Güzel bir kız dondurmayı ısırıyor, yakın plan gösteriyor ağzını ve katırt diye bir ses çıkıyor yankılanarak. Katırt. Nasıl rahatsız edici bir ses. Sanki o dondurmadan yerken gerçekten öyle bir ses çıkıyormuş gibi. Yani dondurmayı kız sanki kulağının içinde ısırıyor. Hepsinde var o katırt sesi. Dondurmayı ısırırken çıkan sesmiş. Garip bir şey. Bir de cips reklamlarında da aynısı var. Bazı cips reklamlarında. Cipsi böyle ısırıyorlar. Çatırt diye acayip gürültülü bir ses çıkıyor. Çatırt. Kemik mi kırıyorlar? Cips mi yiyorlar belli.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.
2: Evlendim diye beni aramamaya başlayan arkadaşlarım oldu evlendiğim o ilk günlerde. Bahaneleri de rahatsız etmek istemedim kanka. Ve böyle kişiler çok biliyorum. Sanıyorlar ki mesela evlenen kişiler artık kimse tarafından 24 saat aralıksız rahatsız edilmeden romantizm yaşıyorlar. İnzivaya falan çekiliyorlar, böyle acayip bir dönem başlıyor sanki. Normal hayat bitiyor. Yok öyle bir şey. Normal hayat devam ediyor. Hadi tamam, bekar zamanlardaki gibi gezemezsin edemezsin falan ama birden tüm iletişimini de kesmiyorsun arkadaşlarınla. Yok yok, aramayayım şimdi, o artık evli. Ama bende de olmuştu bu yaklaşım yeni evlenen arkadaşlarımla ilgili. Halbuki neyine rahatsız edeceksin? Yani o kadar da özel bir durum yok. Rahatsız olacak insan zaten telefonunu kapatır.

Benim çok sevdiğim bir arkadaşım vardı çok eskilerden. Aşk meşk konularında birazcık böyle kendine güvensiz bir arkadaştı. İlginç huyları olan bir arkadaştı. Mesela bir defasında dışarıda gezerken bu sevgilisiyle buluşacaktı bu arada. Sevgilisiyle buluşmadan hemen önce benimle beraberdi. Onun yanına gidecekti yani. Bana şöyle bir soru sormuştu. Kanka demişti ya sana bir şey soracağım. Sence demişti elini tutmam uygun olur mu şimdi? Ya çok saf bir arkadaşımızdı vallahi böyle onun aşk menajerliğini yapıyordum. Sevgilisinin elini ne zaman tutması gerekiyor, ne zaman bırakması gerekiyor. Ben tut dediğim zaman o tutuyordu. Düşünsene hep beraber oturuyoruz böyle o bana çaktırmadan kanka şimdi tutayım mı? Yok bekle biraz dur. Nasıl bir saflık değil mi? Çok temiz kalpli bir arkadaşımızdı ama sağ olsun. Bende de galiba böyle biraz işte kız arkadaşın eli ne zaman tutulur, ne zaman bırakılır filan bu konularda usta bir tip gibi gördüyse demek beni. Ciddi ciddi sen ne cevap veriyordun diye merak etmiş olan varsa onu da söyleyeyim. Ya çaktırmadan soruya saygı gösterip ciddi ciddi cevap veriyordum ne yapayım yani. Oğlum manyak mısın ya böyle soru olur mu diyecek halim yok yani. Kırmamak için madem sordu ben de bir şeyler söylüyordum kendimce yani. Bak şimdi tutarsan biraz erken olur filan. Ama ne diyeceğimi şaşırıyordum gerçekten. Ne diyebilirim ki? Nereden bileyim yani? Tutmalı mısın, tutmamalı mısın? Oldu olacak 7-24 sizinle takılayım. Bir gözlemleyeyim yani ne oluyor, ne bitiyor. Ona göre bir cevap veririm yani. Bunu bilecek olan kişi sensin.

Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz. Adamım.

Kayın validem sağ olsun çocuk bakımı konusunda eşime çok yardımcı oluyor. Her gün bize geliyor. Her sabah bize geliyor. Ama kayınvalidemin bazı garip huyları var. Mesela onlardan bir tanesi bizde su olduğu halde, yani evde su olduğu halde her sabah bize gelirken kadın kendi suyunu da getiriyor. Biraz kayınvalidemi çekiştireyim. Nasıl olsa dinlemiyor. Şşş yapma. Ama çok garip.

bilmiyor. Önceleri hiç dikkatimi çekmiyordu. Ondan sonra bir gün bir baktım, iki tane bir litrelik suyla gelmiş. Kafamı çevirdim, bir baktım bizde damacanayla su var. Korku filmlerinde şok edici gerçeğin anlaşıldığı an vardır ya. Kafamı çeviriyorum, su getirmiş. Kafamı çeviriyorum, bizde su var. Sonra flashbackler kafamdan geçiyor. Her sabah bize gelirken kendi sularıyla geldiği kareler kafamda canlanıyor falan. Ya ne tür bir insan yanında sularıyla gezer? Hanıma dedim, annen neden su getiriyor bize gelirken? Yani bizde su var. Şimdi ben anlayamadım, tamam mı? Yani neden olabilir ki yani? Sizin suyunuzu beğenmiyorum. Olabilir mi yani? Su konusunda bu kadara kadar hassas bir seçiciliği olabilir mi yani? Ne biçim su alıyorsunuz ya? Ondan sonra hanıma sordum, o da bilmiyorum dedi gülümseyerek. Ay Allah'ım ya. Alışveriş merkezine gidiyorsun, iki elinde de birer litrelik suyla dolaşıyorsun ortalıkta. Lokantaya gidiyorsun, suları koyuyorsun masaya önce. Toplu taşımada, misafirliklerde falan hep sularınla beraber. Böyle ilginç bir huy. Ama fırsat kolluyorum, soracağım. Nasıl soracağım bilmiyorum ama soracağım. Bir gün gelecek elinde sularıyla beraber, diyeceğim anne bizde su vardı ama. Ondan sonra şu huyları vardı, daha önce anlatmıştım mesela. Hava karardığı halde ışıkları açmama huyu. Ama bayağı karardığı halde. Yani ev kapkaranlık oluyor ama hala ışıklar açılmıyor. Bu var. Ondan sonra çok sıcak olduğu halde vantilatörü açmama huyu. Ha, bir de şey var bak, bunu da ilk defa söylüyorum. Ya bir insan kayınvalidesini radyo programında bu kadar çekiştirir mi ya? Hay Allah'ım. Şöyle bir huyu var bir de, mesela biz içeride uyuyoruz, tamam mı, çocuklarla beraber. Hanım da uyuyor, ben de uyuyorum, çocuklar da uyuyor, hepimiz uyuyoruz. Ondan sonra ben kalkıyorum, geliyorum, bir bakıyorum kayınvalidem gelmiş ve salonda koltukta öylece oturuyor. Yani kadıncağız sessizce gelmiş ve salonda öylece oturuyor. Ne bileyim, televizyonu açabilirsin, televizyonu izleyebilirsin, neden açmıyorsun yani, kimse yok, sessiz sessiz duvara bakıyorsun. Şimdi kendimi düşünüyorum, onun yerinde olsam ya telefonumla oynarım ya televizyonu açarım, bir şey yaparım ya, koltukta öylece oturup duvara bakmam ki. Ya bundan çok sıkılırım çünkü. Bir geldim böyle duruyor, duvara bakıyor. Ya bir insan nasıl böyle bir durumdan sıkılmaz abi? Vallahi kayınvalideme bravo, tebrik ediyorum gerçekten. Güzel bir şey çünkü sıkılmamak, sabır bu yani. Sağ olsun. Tuncay Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Rüyaları anlatması bazen çok zordur ya arkadaşlar. Yani çok soyut bir şeydir gördüğünüz şey. Hatırlamak zaten çoğu zaman çok zordur. Hatırladıklarınızın da çoğunu anlatması çok zordur. Bir şeyler gördüm ama neydi o ya falan. Öyle bir hali var dün gece gördüğüm rüyanın ilk bölümünün. Böyle bizim evdeyiz ama birazcık daha değişikmiş bizim ev. Birazcık loş, hatta biraz karanlık. Eşim bir yerlerde bir şeyler yapıyor galiba. Belki çamaşır topluyor falan. Ben de salondayım. Normalde şarkıcı olan Burry Soprano diye birisiyle görüşüyorum. İşte çok soyut ve çok garip, çok saçma olan yeri orası ama nasıl görüşüyorum? Ne o durum yani? Tam bilmiyorum, böyle birazcık arkada gibi kalıyor. Bir ekran mı var? Böyle normalde o şarkıcı değilmiş de Rus bir stand-upçıymış ama Türkçe mi konuşuyormuş? Yine rüyamda da şarkıcıymış. Aynı zamanda şarkıcı ve stand-upçı mıymış? Böyle kırmızı mavi bir ekran mı? Kendisi mi kırmızı mavi? Ya kırmızı ve mavi ile ilgili bir şey var orada ama diyorum ya, anlatması çok zor. Neyse, bu kısım çok önemli değil. Böyle garip bir şeyler gördüm ilkten. İkinci bölümü biraz acayip. Bu arada o Burry Soprano denen kişim rüyamda en azından LGBT'yi bir bireymiş. Sonra mutfağa gidiyorum. Normalde geçit olmayan bir yerden geçip mutfağımıza gidiyorum. Orada bizim Bulgaristan sucukları var. Çok severim bu arada. Ucundan bir yerden kesiyorum abi. Kestiğim yerden öyle toz haline gelerek buharlaşıyor Bulgaristan sucuğunun ucu. Ucundan başlayıp içine doğru, daha doğrusu gidiyor Bulgaristan sucuğu. Önemli bir bölümü buharlaşıp, tırnak içinde tozlaşıp uçuyor yani. Bu da muhtemelen şuradan girdi rüyama. Fringe dizisini izliyorum. Dizinin bir bölümünde böyle bir şey olmuştu. İnsanlar aynen buradaki efekte olduğu gibi yani. Böyle vücutları bir yerden başlayıp toz haline gelerek uçuşarak kayboluyordu insanlar. Böyle metafizik bir şey oluyordu. Oradan girdi o rüyamı, biliyorum. Bulgaristan sucuğuna aynı şey oluyor rüyamda. Sonra bir kız sesi geliyor abi bir yerden. Allah Allah, nereden geliyor diyorum bu ses. Bulgaristan sucuğunun kalan kısmından geliyor gibi, tamam mı? Böyle bir şey nasıl olabilir diyorum yani, ama resmen ondan geliyor gibi. Hani hissedersin ya, böyle bir şey nasıl olabilir deyip sucuğu kulağıma dayıyorum. Ve bildiğin sucuğun içinden bir kızın sesi geliyor. Bir şey söylüyor. Alelade bir şey söylüyor. Önemli değil. Ya o nasıl oldu falan mı diyor. Böyle önemsiz bir şey söylüyor. Yani ne dediğinin önemi yok. Ve çok saçma bir şekilde ben de şunu düşünüyorum o anda. Rüya işte. O az önce bahsettiğim Burry Soprano'yla bu birliktelermiş de. Bu sucuk bir şekilde onlardan gelmiş bize de. Onlar mı yapmış artık, neyse. Ve ben de şunu düşünüyorum. Diyorum ki bak, ne yaşanmışlıkları var. Neler yaşamışlar bu sucukları yaparken falan filan. Ona benzer bir şeyler düşünüyorum. Ve hani o yaşanmışlıklar sucuğun içine sinmiş artık. Saçma sapan bir rüyaydı ya.

0: Birkaç mesajımız var arkadaşlar, hemen paylaşalım. Düzce'de dükkanı yine her zamanki gibi tıklım tıklım olan abilerin abisi Koray abiye Tuncay Saran Show aracılığıyla selamlarımı gönderiyorum. Tüm esnaf arkadaşlara da bereketli günler diliyorum. Ben Ümit demiş. Bizler de hem Ümit'e hem Koray abisine hem de tüm esnaf dostlarımıza sevgilerimizi gönderiyoruz. Kolay gelsin. Tuğhal sizi dinliyor. Bindiğim her dolmuşta senin sesini duyuyorum Tuncay abi, kralsın. Tüm radyonuz çalışanlarına da sevgiler. Hepinizi öpüyorum demiş. İsmini vermeyi unutaraktan teşekkürler. Teşekkürler. Kral olan sizlersiniz arkadaşlar. Tuncay Bey, sizi İngiltere'den takip edenlerdenim. Türkiye'deki tüm sevdiklerimize selamlar. İyi yayınlar demiş arkadaşlar. Çok çok teşekkür ediyoruz. Mesajlarımız şimdilik bu kadar.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Bugünlerin yazları, mesela 1996 yazının yanında kış kalıyor. Bugünlerin yazları kusura bakmasın ama teyip mesela kolonyalı mendille okuyucu kafasını sildikten sonra telefondan çok daha güzel çalıyordu. Şimdi sus pus öylece kenarda terk edilmiş duruyor. Telefonlardan hep cılız bir ses geliyor. Bası eksik, midi yok, tizi var, tuzu yok. Şimdi hava soğudu. Ortalık yıkılıyor rüzgardan. Deniz bulandı. Koyu renkli karanlık duvarlara dalgaların ışıkları çarpıyor. Her yer ışıl ışıl. Eczane, çorbacı, sokak lambası, deniz, gece. Yazın ortasında olduğumuzun farkındayım. Ama az önce uzun kolluydum ve üşüdüğüm için içeri girmem gerekti. Burası yaz değil, bir anda sonbahar oldu. Tek farkı, yapraklar ağaçların üzerinde duruyor ama birkaç ay sonra sökülüp dikilecek duruma gelecekler. Kış olacak, biz üşüyeceğiz filan. Bu şarkıyı dinlerken düşünebileceğim tek bir kişi bile yok. Ama belki de bu daha iyi çünkü kimse yokken bile şarkı beni mahvediyor.
1: Çabuk ol, da gidelim, dökülen yaprakları dikelim.
0: Bu şarkı şey gibi biraz, hani yaz biter, insanlar giderler, kimse kalmaz. Kıyafetlerin uzundur artık, doğayla aranda mesafe vardır. Kuma ayakkabıyla basmanın mutsuzluğu. Deniz hayvan gibi köpürür ya da her zamankinden berrak ve soğuktur. Elinle yoklarsan, ayakkabını çıkarırsan kumlar soğuktur, su dondurur. Güneş kendini bile ısıtamaz. Benim gibi manyaksan denize girersin. Deniz sanki her zamankinden ciddidir ve derindir. Seni yutup öldürecek gibidir. Bir iki dakika içinde soğuktan sırtına, ciğerlerine yanma gelir ya, koştura koştura çıkarsın sanki bütün sırtına iğne batırıyorlar gibi. Havluyla ısıtırsın ama içinden yine soğuk gelir. İşte o havada, renkleri solmuş ağaçların ve yolların arasında, tüm o eksikliklerin içinde, bir de bağımlı olduğun birinden mahrum kaldığını ve elindeki kırıntılarla geçip gitmiş yazı tekrar canlandırmaya çalıştırır gibi onu yaşamaya çalıştığını düşün. İşte bu şarkı aynı onun gibi.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Bulgaristan kadınlarını. Avrupa'da abiler nasıl yalandırırlar, nasıl dolandırırlar.
1: Hayret bir şey ya.
2: Oh yeah!

0: λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Ice Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50 istedigimkargomkapimda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

Zamanın tosur raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Evet, plaktan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraber olacağız. Birbirinden güzel şarkılarda bizlere eşlik edecek programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Sevgili dinleyenler, bugün neden bahsedeceğiz? Hababam sınıfından bahsedeceğiz. Hababam sınıfı serisinin her bir filminin sonunda vazgeçilmeyen bir gelenek vardır. Yıl sonu müsamereleri ya da eğlenceleri. Filmlerin içinde de şimdiki şarkılara taş çıkartacak güzellikteki o nostaljik parçaları da rastlarız sık sık. Peki o dönemin hangi yıldızlarına ait bu eserler? İşte bugün onları hatırlayacağız hep beraber. Güzel bir şarkı hemen arkasından geliyorum.

sınıfı serisinin yıl sonu eğlencelerinde o dönem hangi sanatçılar taklit edilmiş onlardan bahsedeceğiz demiştik. Hemen Çilli Bom'la başlamak istiyorum Hababam vokal grubundan. Hababam sınıfı serisinin ilk filmi 1975'te gösterime girdi ve Hafize Ana Çilli Bom şarkısını söyleyerek Türk filmlerinden de tanıdığımız Lale Belkıs'ın aynı yıl çıkardığı 45'likteki parçasını bir kez daha ölümsüzleştirdi. Gelin bir kulak verelim, sonrasında tekrar buradayız.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

düştün. Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

Neydiyorduk? Hababam Sınıfı serisinin yıl sonu eğlencelerinde o dönem taklit edilen sanatçılardan bahsediyorduk sizlere. Az önce Lale Belkıs dedik, Çilli Bom dedik. Peki ya Cici Kızlara ne demeli? Yine serinin ilk filminin unutulmaz taklidi. Dönemin popüler grubu Cici Kızlar. Ve Ali Rıza Binboğa taklidi de Kemal Sunal'dan gelmişti o dönem. Bu filmle başlayan serüveninde yıldızı gitgide daha da parlayacak olan Kemal Sunal, Ali Rıza Binboğa'nın Ağlamak Yok şarkısını söyleyerek onu taklit ederken, kısa bir süre sonra ülkenin onun taklitleri sayesinde atılan kahkahalarla inmeyeceğini henüz bilmiyordu. Kırık plak devam.

Yarık Plak'tasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Efendim, Hababam Sınıfı serisinin yıl sonu eğlencelerinde taklit edilen sanatçılardan bahsediyorduk. Sıra geldi Hafize Ana'nın, Seyyal Taner'in Son Verdim İşine şarkısını söylediği anlara. Adile Naşit, o yılların vahşi kızı Seyyal Taner'in parçasına çok eğlenceli bir yorum getirmişti. Seyyal Taner dedik, bu güzel şarkıyı sizlerle buluşturmamak olmaz. Hemen arkasından tekrar buradayız.

Rüçhan Çamay'ın kıyafetin ve zarafetini birebir yansıtan İnek Şaban'dasır efendim. Rüçhan Çamay yine dönemin ses getiren sanatçılarından bir tanesi. Kemal Sunal giyiminden el hareketlerine kadar birebir canlandırmış sevgili Rüçhan Çamay'ı. Ve Beyaz Kelebekler. 1963-1980 yıllarının popüler grubu Beyaz Kelebekler elbette Hababam sınıfında da kendisine yer bulacaktı. Devam ediyoruz.

0: da kodum da aynı yavrum.
1: İsmail. Sen başa şimşir tarak, bu ayakları artık bırak. Ne işin var ki diskoryumda, yanımda bir kız sarımtırak. Ayıranın yok içmeyen, atla gidersin çeşmeye. Bu ne perhiz, what is this? Aman İsmail.

0: yanmadın ya, ben ona yanıyorum. İsmail, mutfakta biri mi var?
1: Kırık plakta geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte. Hababam sınıfı serisinin yıl sonu eğlencelerinde söylenilen şarkılar ve taklit edilen sanatçılardan bahsediyorduk. İnek Şaban, Güdük Necmi ve diğerleri. Bu ne dünya kardeşim diye isyan ettikleri o neşeli şarkı, şarkıcı Yeliz'in 1976'da çıkardığı plağından. Bu ne dünya kardeşim, seven sevene nasıl güzel bir şarkıdır. Gelin hep beraber kulak verelim, sonrasında tekrar kaldığımız yerden devam edelim.

0: çünkü sevmek en kolay.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram

0: Tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve Karşısı Eski Esat Orhan.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Birbirinden güzel şarkılar eşliğinde programımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Ne diyorduk? Hababam Sınıfı serisinin yıl sonu eğlencelerinde söyledikleri şarkılar ve taklit ettikleri sanatçılardan bahsediyorduk. Hafize Ana gençlik başımda duman diyor. Güzin Nebaha çiftinin 1975 yılında meşhur olan şarkıları Gençlik Başımda Duman, Kemal Sunal ve Adile Naşit ikilisine bence çok yakışmıştı. Devam ediyoruz.

Efendim, Hababam Sınıfı Tatilde serisini hatırlar mısınız bilmiyorum. İzci kampında da eğlenceyi ihmal etmeyen Hababam Sınıfı, Erol Evgin'in o dönem epey ses getiren şarkısını Mahmut hocalarına uyarlamıştı hatırlarsınız. Ah bu hayat çekilmez ve samanlıktan kaldıramadım samanı da Zühtü. Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin o unutulmaz sahnesi. Zühtü hocalarına ufak bir ders veren sınıfın Ali Rıza Gündoğdu'nun Zühtü isimli parçasını söyleyerek öğretmenler odasına selam çaktıkları o anlar.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

Neler oluyor hayatta? Bir de şu rüya gerçek olsa desem, eminim çoğunuzun gözünde Hababam sınıfının o yatakhane sahnesi canlanır. Uğur Doran'ın o neşeli şarkısını hatırlarsınız. Yatakhanede Hababam sınıfı hep bir ağızdan bu parçayı seslendirmişti. Ve son olarak Hababam sınıfına 4 kız öğrenci gelirse neler olur? Erkin Koray'ın Halimem şarkısını bilirsiniz. Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Hababam sınıfı hem konusu hem oyuncuları hem oyunculukları hem de müzikleriyle hafızalardan hiçbir zaman silinmeyecek.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

Bugünlük biz Ayrılan Süre'nin burada maalesef sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün Efendim. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler, hoşça kalın.

0: Bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
1: Ferosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: Saçınızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Fotosity sunar.
1: Saat 23.
2: Fotosity, hayatın her anında yanınızda.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Ice Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.